Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Bağışla sevdiğim hakkı seversen. Gülcan Kaya seslendiriyor.

Nesimi Çimen'den İhsan Öztürk'ün derlediği Deli Gönül Yine Ahuzar Oldu Kayseri türküsünü Süleyman Yıldız'dan dinliyoruz.

Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. İsmet Yeşilgül'den Ahmet Yamacı'nın derlediği bu Zonguldak türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz.

Denize vardır kara, acaba kayık mıdır? Kaldık uzak uzağa, ağlasam ayıp mıdır? Ahmet Altıntaş'tan alınan bu Rize türküsünü Bülent Aslan'dan dinliyoruz.

Nurettin Şan'dan Mustafa Hoşsu'nun derlediği Erzurum'dan Çevirdiler Yolumu Afyon türküsünü Münevver Özdemir'in yorumundan dinliyoruz.

Seher yeli programımız bir Sinop türküsüyle devam ediyor. Kum Kapının Kilidi. Mahir Öksüz ve İsmail Diri'den alınan türküyü Erol Köker'den dinliyoruz.

şehire doğru uzanıyoruz şimdi. Neşet Ertaş'tan alınan Köprüden Geçti Gelin türküsünü Tülay Örten'den dinliyoruz.

Kaleden kaleye şahin uçurdum. Ahla vahla günüm geçirdim. Fevziye Kalaylı ve Sufi Saatçi'den alınan bu Kerkük türküsünü Lütfü Ortakale'den dinliyoruz.

Bedia Yaltırak'tan Hüseyin Yaltırak'ın derlediği Hatice'min Pelikleri Urgandır Urgan Rumeli türküsünü Çiğdem Gürdal'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Denizin dibinde Haccem, Demirden Evler. Mehmet Erenler sizlerle.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz şehitleri unutulmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi. Törenler kapsamında şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu, dualar edildi. Gece İstanbul, Bursa ve Edirne'deki camilerden yeniden selalar okundu. Selaları dinleyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz gecesi muhteşem bir destan yazıldığını belirtti. Erdoğan, FETÖ tamamen bertaraf edilene her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın dedi. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimi engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla demokrasi nöbetlerine katıldı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan iddialı bir yapım TRT 1 ekranında izleyiciyle buluştu. Asırlık Gece dizisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz

Temmuz'da yaşananları anlatıyor. Ailesiyle helalleşmesi, darbe girişiminin püskürtülmesi için tüm kurumlara verdiği kritik talimatlar. İlk 3 bölümüyle ekrana gelen iddialı yapım, geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizi TRT'nin dijital platformu Tabi'den de yayınlandı. Ana Muhalefet Partisi CHP'de sular durulmuyor. Meclis Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli de aranıyor.

Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ifadesinde hesabındaki para hareketlerinin Levent'in talimatıyla yapıldığını, adına düzenlenen çeklerdeki imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını söyledi. Yeliz Kaya yine Haluk Levent'in talimatıyla çok sayıda taşınmazı tanımadığı kişilere devrettiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada çok sayıda şüpheli Haluk Levent'e milyonlarca borç para verdiklerini ancak ödemeleri alamadıklarını iddia etti. Şüphelilerden Sevda Kurt savcılıkta beni 90 milyon lira zarara uğrattı. Yardımseverliğinden vurarak bu parayı elimden aldı. Haluk Levent tarafından ben de dolandırıldım ifadelerini kullandı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural tanımazlık can almaya devam ediyor. Yurtta meydana gelen kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar artıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran ise Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de ABD hedeflerine saldırdı. ABD kamuoyunda İsrail karşıtı giderek artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. Vance, pedofili ve sapık Epstein'ın İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

0: Günaydın, gününüz aydın olsun efendim. Bugün 16 Temmuz, günlerden Perşembe ve TRT Türkü'de sabah diyerek yine sizlerin buluşma adresi radyonuz TRT Türkü'de buluşmak nasip oldu. Hoş geldiniz, safa geldiniz programımıza. Sabahınız, gününüz hayır olsun, işiniz gücünüz rast gitsin. Hastalara şifa diliyoruz, çalışanlara kolaylıklar versin Allah. Güvenlik güçlerime sınır boyundaki Mehmetçik, her birinize Allah saklasın diyerek bugün programa başlayacağız. Üç yol arkadaşı yapımcımız Ahmet Şenses, ana kumandada sesleri ulaştıracak sizlere Serdar Çıplak. Ben Deniz Sabahat Aslan, tüm kalbi duygularımla selamlıyor ve TRT Türkü'yle sabahı başlatıyoruz. Hemen bir türkü Orta Anadolu'dan, yöre ekibinden derlenen bir türkü ulaşsın sizlere. Getir berber getir, aynayı getir. Ve Mini Alçı'nın güzel sesini dinleyelim, ardından türkülerimiz sıralanacak. Haydi kolay gelsin.
1: TRT Türkü.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Saatimiz 7.13'ü gösteriyor. 16 Temmuz Perşembe efendim günlerden. TRT Türkü'de sabah yayında sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü. Önce Saadet Yılmaz Bircan'la başladık. Ardından İzzet Altunmeşe'nin sesi ulaştı TRT Türkü'de sabahta. Sarıkamış yaylaları kız düğmeli düğmeli diyerek Seyit Ali Çançer'den derlediği Işık Başer'in ve repertuarımıza kazandırdığı Kars Sarıkamış türküsünü dinledik. Efendim dün 15 Temmuz'du biliyorsunuz. 15 Temmuz demokrasi ve birlik günümüzdü. Tekrar kutlu olsun. Tekrar vatanımın her yanında yine demokrasi ve milli birlik beraberlik daim olsun diyoruz. Bugün de o güzel günün ardından tekrar huzurlarınıza gelmiş olduk. Efendim TRT Türkü'de sabah sizlerin buluşma adresi Facebook sayfalarımızdan, Twitter, X ve diğer platformlardan bize yazabilirsiniz biliyorsunuz. 8 itibariyle sizler programımızın ortağısınız. Şimdi Gülşen Kutlu'nun sesi ulaşacak bize. Aşık Ali Sultan'dan derlenen Sivas Yıldızı'yla aşıklaması. Taze karlar yağmış karın üstüne, bülbül figan eder gülün üstüne.

0: Saatimiz 7.22'yi gösteriyor ve TRT Türkü'de sabah başladı. Haberlerin ardından TRT Türkü postamızdan sizlerin buluşma adresi radyomuz TRT Türkü'deyiz. Ve az önce İbrahim Can'ı dinledik. Ömer Akpınar'ın Mustafa Tahmaz'dan derlediği bir Giresun Göreli türküsüydü. Fındık attım harmana, hep karıştı samana dedi. Ondan önce de Gülşen Altun'u dinledik. Efendim 7.30'da yol durumunu aktaracağız. O ana dek sizlere yine türküler sunalım. Ahmet Duman'dan Sarı Sözen hocamızın derlediği Mersin Silifke türküsünü dinliyoruz Sabriye Sayın'dan. Keklik olsam yuva yapsam yüce daylere daylere diyecek.
1: TRT Türkü.

0: Hamamın üstüyem, Ergenoğlan'ın dostuyam. Bir Van türküsü dinledik Hüsamettin Subaşı'dan. Faik Erener'den TRT Müzik Dairesi Başkanlığımız derlemiş. Efendim bu bölümde sizlere yol durumu hakkında kısa bir bilgi aktarmak istiyoruz. Değişen güzergahlar var, yol yapım çalışmaları var. Bazı projeler kapsamında trafik akışında değişiklik var. Karayolu Genel Müdürlüğümüz bizleri bilgilendiriyor. Biz de bunları sizlerle paylaşalım bu pasajda.
1: Yol durumu.
0: Hem otoyolunun 0 ila 7. kilometreleri arasında Silivri ve Kınalı Kavşağı kesiminde Güney Taşıma yolunda İstanbul yönünde üst yapı yenileme çalışmaları olduğu için otoyolun İstanbul yönü bazı bölümler halinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer platformlardan gidiş geliş olarak devam edecektir. Bu çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM otoyolu İstanbul yönü katılım kolu trafiğe tamamen kapatılı durumda kalacak. İzmir-Aydın otoyolunun 0 ila 1. kilometreleri arasında Tabakhane Köprüsü'nün İzmir yönü köprü derz onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz'dan 17 Temmuz'a dek devam edecek ve sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak. Ulaşım sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44 ila 45. kilometreleri arasında Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometreleri arasında ki burası Kömüşhini mevkiidir. Burada yol yapım çalışmaları devam ettiği için Ankara-Konya yönü trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım yan bağlantı yolları üzerinden gidiş geliş olarak devam edecek. Nurdağ-İslahiye-Hassa yolunun 19 ila 20. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5 ila 9. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Bingöl-Solhan yolunun 18 ila 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Ulaşım yine kontrollü olarak devam ediyor. Sürücüler işaretlere özellikle uysunlar. Seydikemer-Söğüt yolunun 56 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yine sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymalarında büyük önem var. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasında İzmir-Edremit yönünde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Hayırlı bir yolculuk diliyoruz. Lütfen işaretlere, trafik görevlilerine dikkat ediniz.
1: Yol durumu.

7.38'i görüyor efendim saatlerimiz. 16 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Yine Tereddütlü Türkü'de sabah diyerek huzurlarınıza geldik. Haftayı sevgili Pınar Kundakçı Temel başlattı. Yapımcılarımızla birlikte sizlere muhteşem 3 gün programımız TRT Türkü'de sabah ulaştı. Bugün de birlikteyiz. Yapımcımız Ahmet Şenses, ana kumandada Serdar Çıplak var. Sesleri ulaştırırken sizlere son derece dinamik. Bendeniz Sabahat Aslan, tekrar selamlıyoruz. Eğer yeni dinlemeye başladıysanız gününüz aydın ve hayırlı olsun diyoruz efendim. Çekin Havai Dizisi'nin Nide'den derlediğimiz bir türküyü sevgili arkadaşım Sibel Güzel'in güzel sesinden dinledik. Ondan önce de Mücella Ata dedi ki Burhan Gökalp'ten Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Ankara türküsüyle. Dama koydum yakacak, şimdi tren kalkacak. Sen askere gidince bana kimler bakacak? Efendim hoş bir asker uğurlama türküsüydü. Devam ediyoruz, yol durumunu aktardık. Sonra meteoroloji olacak saat 8 itibariyle. Ve ondan sonra da sizlerden gelen birbirinden güzel iletileri paylaşacağız. Şimdi Sümer Ezgi'ye kulak verelim, Musa Yenilmez'den kendi derlediği Çorum Alaca türküsüyle. Kayaya gırcı tuttu, dibine gürcü tuttu. Biz de bir yar sevmeyle köyü bir sancı tuttu. Ve ardından da devam edeceğiz. Bediye Akartürk'ün çağlayan sesi ulaşacak sizlere. Tabii ki Konya Bozkır türküsü. Yöre ekibinden derlenmiş. Kenardan geçeyim, yol sizin olsun. Ağlar içeyim, bal sizin olsun. Kısaca Aslan Mustafa olarak biliyoruz. Türküler sizin için.

Aslan Mustafa'm dedi ve Diyakar Türk ve Konya'ya bir selam saldık. Devam ediyor TRT Türkü'de sabah. Ve şimdi Mehmet Demirtaş'ı dinleyeceğiz. Kayseri türküsüyle Nida Çökçü hocamız Ahmet Gazi Ayhan'dan derlemiş. Ahmet Gazi Ayhan, Yıldız Ayhan, her ikisi de rahmet olsun. Kayseri türkülerinin ölümsüz kaynak kişisi, repertuarımıza kazandıran bir hoca ve Yıldız ablamız da gerçekten özellikle gak gak gubalak gubalak gubalak.

0: Dediğinde yer yerinden oynardı. Dinleyicilerimiz 2 gündür yoğun biçimde yazıyorlar Sabahat Hanım. Geçmişteki sanatçılarımıza lütfen yer veriniz diye. Sevgili Ahmet Şenses muhteşem bir repertuarla herkese hitap eden bir program hazırlamış bugün. Şimdi devam ediyoruz. Salın da gel meydan kız görsün diyecek Mehmet Demirtaş. Ardından da Arzu Aydın'ın sesi ulaşacak. Halil Atılgan abimize bir selam göndermeyelim mi? Adana'dan derlemiş bu türküyü Selahattin Sarıkaya'dan. Adana köprü başı otur saraya karşı diyecek ve biz türkülerle yol alıp devam edeceğiz.
1: TRT Türkü.

Türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

Adana'ya bir selam gönderdik. Bu selamımızda Halil Atılgan ustamıza da tabii ulaşmıştır. Ve 22'de her pazartesi Dilde Telde Anadolu diyorlar Sabri Sabuncu ile birlikte. Yüreğine gönlüne sağlık, Allah uzun ömürler versin. Efendim madem ki dedik istekler var. Geçmişteki sanatçılarımızı bol bol dinlemek istiyoruz. Çünkü bayrak yarışı biz onlardan devraldık, sürdürmeye çalışıyoruz. O halde bakın şimdi o dediğim güzel türkü ulaşıyor sizlere. Ahmet Günday rahmet olsun, İzmir Radyosu'nun en güzel sesi. Seslerinden biriydi. Nüktedan kimliğiyle de onu hiç unutmuyoruz. Ve tabii ki Ahmet Gazi Ayhan hocamızın, Yıldız ablamızın ondan derlediği Kayseri türküsüyle seslenecek size. Kak kak kubalak, ötkeklik amman, çık kayanın başına, ötkeklik amman diyecek ve bir sabah keyfi olsun.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Böyle bir tahmin var. Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi bulan sıcaklıkları yaşıyor orada bulunanlar. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre de ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların özellikle Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor ve kilometre başına 30 ila 70 gram su değeri bekleniyor. Dolayısıyla sel baskınlarına karşı da bir uyarı var. Ve rüzgarda orta kuvvette esecek. Kuvvetli yağışın olduğu bölgelerde sel baskını uyarılarını Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz sıklıkla yapıyor. Bazı illerin sıcaklık değerlerini görelim. Bursa ve Çanakkale 34, İstanbul 30, Kırklareli 33, Denizli ve İzmir 37, Manisa'da 37, Muğla 38, Adana, Antalya 35, Burdur 34, Hatay 32, Ankara 31, Çankırı 33, Eskişehir ve Konya 31.

0: Bolu 30, Düzce 31, Kastamonu 30, Zonguldak 27, Amasya 31, Rize 25, Samsun 29, Trabzon 25, Erzurum 27, Kars 25, Malatya 34, Van 29, Diyarbakır 40, Mardin 37, Siirt 38, Şanlıurfa 41 derece olacak ve yansıdığı gibi Güneydoğu bölgelerimizde 40 dereceyi aşan sıcaklıklar var. Ancak nem olan bölgelerde, kıyı kesimlerde bu sıcaklık değerleri zaman zaman güneşin olduğu yerlerde ve o belirtilen bu noktalardan daha yüksek olabiliyor. Öğlen saatlerinde sağlığımıza dikkat diyelim, sağlıklı günler dileyelim.
1: Hava durumu. TRT Türkü.

Saatimiz 08.05'i gösteriyor. İkinci saat dilimi başladı. TRT Türkü'de sabah 16 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Belki de şimdi yola çıkıp bizi dinlemeye başladınız. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tarlada, bağda, bahçede çalışanlara da Allah kolaylık versin. Hasadınız bol ve bereketli olsun. Sağlıkla şifa olsun diyerek de iyi dileklerimizi gönderelim sizlere. Efendim programımızı bugün Ahmet Şensiz hazırladı. Serdar Çıplak sesleri ulaştırıyor. Meteorolojik görünümü aktarmadan önce bir Orta Anadolu türküsü dinledik. Yöre ekibinden derlenmiş Müzik Dairesi Başkanlığımız tarafından. Bülent Aslan seslendirdi muallimin türküsünü. Penceresi cam cama selam söyle amcana. Ardından da Denizli'ye doğru yol aldık. Özay Gönlüm ustamızı rahmet ve sevgiyle yad ettik. Makbule Kaya o güzel yorumuyla türküsünü seslendirdi. Elindeki mendili yudur sevdiğim yudur. Gönül kimi severse güzel odur dedi. Mangal maşası sen almazsan alıverir başkası. Ve devam ediyor türkülerimiz. Bu kez Oğuz Doğan Cengiz'in sesi ulaşacak kulaklarınıza. Hamdi Tanses'in Fethi Gençerioğlu'ndan derlediği ordu türküsüyle dinleyeceğiz. Şu derenin boyuna diyecek ve ardından Özgür Eren de bir İstanbul türküsüyle seslendirecek. Şair Orhan Veli'den repertuarımıza kazandırmış Muzaffer Sarı Sözen. Entarisi ala benziyor, şeftalisi bala benziyor. Benim yarim sana benziyor diyecek ve türkülerimiz devam edecek sizin için.

Yaz sıcağının en yoğun olduğu Temmuz ayında bir İstanbul sabahından sizlere canlı canlı sesleniyoruz. Radyomuz TRT Türkü, programımız TRT Türkü'de sabah ve bu bölümde artık sizlerden gelen birbirinden güzel iletileri TRT Facebook sayfamız TRT Türkü ve Instagram eski adı Twitter olan şimdilerdeki X platformundan vaktimiz yettiğince dillendirmeye çalışacağız. Her birinize kalbi duygularımızla öncelikle teşekkür ederiz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün dileriz efendim bütün vatanımıza. Yılmaz Cantürk yazıyorlar, fındığın başkenti, kirazın ana vatanı, mavi yeşilin buluştuğu diye tanımlamış Giresun'u. Esbiye'den cennet vatanının güzel insanlarına keyifli vakitler diliyorum diyor. Teşekkür ederiz. Seçkin Sarı Çiçek der ki bazı türküler vardır, insanın içine usulca oturur. Bir çift söz, bir kırık hatıra, biraz da gönül sızısı bırakır. Bu sabahta dilimizde türkü, günümüzde huzur, gönlümüzde türkülü yüreklere Sivas elleri Zara'dan selamlar. Ali aleykümselam. Mehmet Çakmaktaş yazıyorlar Sakarya'da Diyaliz'den. Sağlık diliyoruz tüm dinleyicilerimize ve radyo başında olan dostlara. Erzincan türküsü armağan etmek istiyorum diyor. Ben size mırıldanırım bile arada. Ve İhsan Özhan, selamlar sevgili Sabahçam. Hoş geldiniz bütün ekibe. Kolaylıklar diliyorum. Günümüz şen olsun diyor. Ve sizin aracılığınızı İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithal Kalkın, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve bütün ekibinize, dostlarımıza, Gülşehir, Nevşehir'den selam olsun diyor. Muhsin Tozlu diyor ki bugün gaflette geç kaldım ama nihayet gelebildim. Benim türkü olmasa da olur ama ben Sabahat Hanımefendi'ye ve ekibe tüm türkü severlere selamımı gönderiyorum. Aleyküm selam. Değerli ozanımız Fikret Dikmen Niğde'den yazıyorlar. Sağlık diliyorum diyor ki Muğla'dan gelen kızım, damadım, torunlarım için bir Muğla türküsü olsun, olmaz mı? Durak Çağatay Erzurum'dan selam gönderiyor. Dadaşlar diyarına selam olsun. Ali Yöntem yine Bucak'tan çok güzel sözcüklerle bize mukabele etmiş. Çok teşekkür ederim. Hadi gari size bütün neşeli türküleri çalıvereceğiz. Mehmet İleri ile Mücahit Güven de bizi dinlesinler. Selam olsun. Mustafa ile Aydemir, Aydemir ailemizi, Ordu Fatsa'yı selamlıyoruz. Sizin efendim saygı değerliğinizdir. Çok teşekkür ederim. Bütün ekibimizden de size selam var. Hemen türkülerimizi sunalım. Ali İbicek muhteşem bir Diyarbakır türküsü seslendirecek. Sarı Sözen hocamız Selahattin Mazlumoğlu'dan derlemiş. Makaram sarı bağ ağlar, kız söyler, gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyüm Asyem karalar bağlar? Ve Ali Bicek mikrofonda.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Hasretin, gurbetin, vefanın, dostluğun, umudun, sevdanın yurdudur türküler. Anadolu insanının yüreğinden doğup gönlünde mayalanır, kah ağlatır, kah güldürür, neşe yayar, sevinç katar. Rüzgar olup şahlanır, sel olup coşar. Sevdaya çıkan yol, yanaktan süzülen iki damla yaş, yüzümüzde tebessüm, gözlerde gülümsemedir türküler.

Efendim, bu pasajı neden açtım biliyor musunuz? Murat Odabaşı o kadar şiirsel tanımlamış ki türküleri. Ve Turan Akman Erkılıç hocam da demiş ki hepimizi sevinçte, birlikte, kederde, bütün duygularda buluşturan Neşet Baba'nın o tatlı dile güler yüze doyulur mu türküsü olur mu diye. Şimdi kompozisyonu sizler yazdınız, biz okumayalım mı? Çok teşekkür ederim Murat Odabaşı. Avcılardan bizi yazıyor, diyor ki zaten TRT Türkü'de sabah programı bir programdan çok daha fazlası, yapımda yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ve Turan hocam da her zamanki gibi diyor ki günaydın TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabahat Hanım ve bütün ekip, Eskişehir'den selamlar. İki kapılı üç günlük dünyada bizlere iyilik, güzellik, dostluk düşer. Türkülerimiz bize birlikte yaşamayı, güler yüzü, tatlı dilli olmayı öğretir. O nedenle işte doyulur mu dedik ve bu türküde Çağan Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli, Ender Ay ve bütün arkadaşlarınızla sevdiklerinize armağan olsun. Elbette Gürol Seçil Kara'yı unutmuyoruz. Yatağından yazıyor. Seçil Hanım'la Simge, Ömür Pascal, Toprak ve oğlu Erdinç Kara için armağanımız olsun diyoruz. Az önce çok güzel bir tonlamayla sesimi ulaştırdı sevgili Serdar Çıplak. Yine türküleri ulaştıracak. Ancak bir evler yaptırdım saraya karşı, giyin kuşan aleme karşı diye seslendi Tülay Agil, Agim Gürses'ten Mehmet Özbek hocamızın derlediği Rumeli türküsünü. Şimdi iki türküyü ulaştıracak sevgili Serdar. Ben onların künyesini okumayayım. Hadi dilek tutun bakalım hangi türküler.

babanı görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah şahı vurdu zi, babanı görmesin.

8.32'yi görüyoruz saatimizde. 16 Temmuz bölümümüz yarı vaktini tamamlamış oldu. Efendim, dediniz ya bize geçmişten bugüne gelen bütün sanatçılarımızı dinlemek istiyoruz diye. Bence geçmişten bugüne ve yarınlara hep uzanacak bir ses. Turan Engin ustamızı rahmetle yad ettik. O Davudi sesi ulaştı size. Zaralı Halil'in türküsünü Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş, seslendirdi. Kaşların karasına mim koydum arasına, seni tabip diyorlar gönlümün yarasına dedi. Ardından da bir Giresun türküsü Ömer Akpınar imzasıyla repertuarımıza kayıttı. Pınar Özkan'dan dinledik. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm, Andergals'ın sevdası ben ne hallara düştüm. E bakalım dinleyicilerimiz bize hangi hali yansıtıyorlar. Ve devam ediyoruz ve süremiz el verdiğince okuyacağız. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Her birinizin kalbimizde yeri ayrı. Gürol Seçil Kara hoş geldiniz deyip selam gönderdi. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten ulaştı. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar. Değerli sanatçımız gönüllerin sultanı demişsiniz. Gönlünüz şad olsun. Sizler bizim gönlümüzdesiniz. Ekibimize, eşinize, çocuklara ve torunlara tabii ki türkü armağanımız var. Daima TRT türkü demeniz beni mutlu ediyor. Osman Çokyaman Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Aleyküm selam. Van'ı da sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Şaban Dişli diyor ki günaydın, hoş geldiniz Sabahat Hocam. Size, değerli çalışma arkadaşlarımıza ve dinleyen dostlarla sevgilerimi yollayıp sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok kibarsınız. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den selam gönderiyor. Eşi Sultan Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum ben de. Çocuklarınıza, Musalar Yeniköy halkına ve tüm sevdiklerinize türkü armağanım var. Değerli Aydemir ailemiz Ordu Fatsa'ya selamlar. Efendim, çocuklara bugün türkü armağan edeceğim. Ali Yöntem Bucak'tan selam göndermiş ve de Müjgan Kızılkaya hep Erzincan türküsü armağan etmek istiyorum diyor çocuklara. İzmir Foça'dan bize sesleniyor. Diyor ki İstanbul'dan annem geldi, gözünüz aydın Müjgan Hanım. O halde hemen anneniz için türkü armağanım olacak. İhsan Özdoğan selamlar, hoş geldiniz demiş. Biz de safa bulduk efendim. Gününüz haydın, ocağınız şen olsun. Yılmaz Can Türk Fındığın başkentinden bize selam göndermiş ve keyifli vakitler diliyor. Mehmet Çakmaktaş selam gönderdi. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın dedi. Sefahi Özdemir'de Bartın Çayırköy'ünden selamlıyor bizi. Ceren Arda Muhammed Belinay ve Poyraz'a türkü armağan ediyor. İbrahim Kaçar Eskişehir'in sesi hayırlı sabahlar diliyor. Türkü armağan ediyor. Çınar Türkmen de Hacı Bektaş'tan tüm türkü dostlarına selam gönderiyor. Vakit kalırsa sevgili Serdar Çıplak sesimi güzelleştirecek o çok sevdiğiniz türküyü birazcık mırıldanacağım. Şimdi türkülerimize devam edelim. Evlerinin önü tahta daraba diyerek Rıfat Balaban'ın Ankara türküsünü seslendirecek Ali Demirhan. Dinleyelim ve sizlere keyifli bir sabah olsun yine.

Bir Konya türküsü dinledi ki Tülün Berbergil'den çalgı çaldım yal oyundasın nafile. Kısaca diyordu ki Çukur Mahallede bizim evimiz hariciliyeler oldu meskenimiz. Hariciliyeler tabii ki. Ve bakalım Instagram'da neler yazdınız. Kasım Baştürk Bartın'dan günaydın diyor ve bütün ekibi selamlıyor. Sizleri orijinal mükemmel bir ses kaliteli 73 model radyodan dinliyorum. Çok güzel tanımınız. Aman efendim onu sakın kaybetmeyin, saklayın. Sıradaki türküyü size ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Türküler kadar güzel günler dileklerimle, kolay gelsin hocam demişsiniz. Radyoyu görmek isterim doğrusu, vallahi heyecanlandım. Tekin Koluş olarak şükür kavuşturana Sabah Hanım, güzel bir yaz havası Ankara'dan günaydın diyor. Hoş geldiniz. Sıradaki türküyü Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Dölü Kolaç olarak Döne Hanım'a sevgilerimi lütfen siz de söyleyiniz. Ailemize, köylere ve tüm türkü dostları tabii ki size armağan ediyorum diyor. Ve değerli Ayşe Kılıç, günaydınlar Sabah Hanım. Sıradaki türkü Biricik dedemiz Durmuş Duyar için istiyoruz. Oğlum Arda ile 7'de başlıyoruz sizi dinlemeye demişsiniz. Çok teşekkür ederim. Arda'ya güzel günler diliyorum. Ebediye kalın. Günaydın. Mutlu sabahlar. Aydın Söke'den kucak dolusu sevgi ve saygılar demiş. Bir mukabil ki

beni. Oldu mu? Tadımlık benim sesimden oldu madem. Yarın tamamını söylerim, söz veriyorum. Seher Duyar Manisa'dan selam gönderiyor. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için bir Neşet Ertaş türküsü Gönül Dağı olur mu? Geçen gün çıplak sesle okudum diye çok beğendiniz. Ben şimdi sevgili Serdar'dan rica ederim mutlaka. O da çok sever Neşet Baba'yı. Türkümüz olur. Huri öğretmenim, Nide'ye selamlar. Size dinleyen herkese de bizden selam var efendim. Hasan Güçlü Konya Kulu'nun sesi Hava Hanım için tabii ki türkümüz var. Adana'dan Seydi Alas, sevgili Zübeyde Hanım'la Mesut, Ceren ve

0: Sorunları Egehan Nisan için türkü istiyor. Ali Onar günaydın demiş. Hayırlı işler olsun efendim. Adnan Tığ Giresun Espiye'den selamlıyor bizi. Irmak Cemre, Habib ve Lütfiye Hanım için türkü istemiş. Berlin'den selamlıyor İsmail Yalabık. Selamlar gurbetteki bütün dinleyicilerimize. Hemen türkümüz. Ana meni yaz ağla, yaz ağla, payız ağla. Demeyinen tükenmez bir kağıza yaz ağla. Mürsel Sinan'a selam olsun. Gürkan Özpeker seslendirecek. Ali Haydar Gül'ün notalandırdı bu Kars türküsünü.
1: TRT Türkü.

ağla, yaz ağlama yüz ağla, deme yine usanma, bir kağıda yaz ağla. Ana beni yaz ağla, yaz ağlama yüz ağla, deme yine usanma, bir kağıda yaz ağla. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana. Ay ana, ay ana, sen benim özüm ana, özüm ana, gözüm ana, sen benim sözüm ana.

Yenge yenge, Kezban yenge, muhtar mı oldun Kezban yenge, azam mı oldun Kezban yenge? Sevcan Orhan seslendirdi, geldi geçti dilmeden diyerek. Ve şimdi beklenen an Neşet Ertaş Baba. Hadi bakalım o güzel sesini, o muhteşem yorumunu dinleyelim. Bugün bana bir hal oldu diyecek ve Kırşehir'e doğru yola çıkacağız. Ardından da Çimen İpekçi'nin sesi ulaşsın kulaklara. Bir Rumeli türküsü Nihat Kaya Hüseyin Yaltırık'tan derlemiş. Çalın davulları çaydan aşağı, mezarımı kazın belden aşağı. Ve iki güzel türküyle TRT Türkü'de sabah devam ediyor.

Saatimiz 9.04'ü gösteriyor. Çabucak 3. saat dilimizi yakaladık. 16 Temmuz 2026 günlerden Perşembe. Tekrar sevgiyle, saygıyla İstanbul'dan, İstanbul Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Belki de yeni dinlemeye başladınız. Mesaide olanlara kolaylıklar diliyoruz. Güvenlik güçlerimize kolay gelsin. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Tarlada, bağda, bahçede çalışanların emeği zayi olmasın diyoruz. Ve türkülerimiz ard arda sıralandı. Rumeli'ye gittik. Bakalım şimdi dinleyicilerimiz neler yazıyorlar. Hasan Güçlü Konya Kul'dan selam gönderdi. Havva Hanım'a tabii ki türkü armağan edeceğim. Çanakkale Ezine'den selamladı bizi Güray Yılmaz. Ve Milan Karan, Gürkan, Seda, Cahide Hanım için türkü istedi. Seher Duyar yine yazdı bize. Teşekkür ederim buradan da. Gülten Kaymak, Edirne'den İstanbul'a Sabahat Hanım'a bütün ekibe kolaylıklar diliyorum. Türküyü de türkü dostlarına armağan ediyorum. Hoşça kalın, türküyle kalın demiş. Gününüz aydın olsun diyerek Aladağ Eyner Köyü'nden güzel bir dua ulaştırmış. Başpınar Yaylası'na kucak dolusu selam bizden Demirtaş Çatlakkaya. Ve Seydi Alas Adana'dan yazıyor. Zübeyde Hanım'la Mesut Ceren, Egehan Nisan için türkü istiyorum diyor. Saadettin Teksoy, Erçelik, Bolu Çamyay'dan günaydın diyerek trafik kurallarını anımsatmış. Çok teşekkür ederiz. Adnan Tığ, Giresun Esmiye'den Güzelyurt Köyü'nden sesleniyor bize. Irmak Cemre, Habib için türkü istiyor. Lütfi Hanım'ı da unutmam tabii ki. Bayram Gökçen, Seydi Kemer'den günaydın diyor. İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen'le şifa bekleyen hastalarına armağan olsun türkü diyor. Tabii ki sağlık diliyoruz. Emine Demir Atamer, her zaman şiir gibidir cümlesi. Kalbimizden güzellikler eksik olmasın. Trabzon'dan merhaba. Sıradaki eseri bugün doğanlara, size ve bütün sevdiklerinize armağan ediyorum diyor. Teşekkür ederiz. Ali Cengiz, bugün kısacık gönlü güzel insanlar, hayırlı sabahlar, huzurlu günler olsun demiş. Dualarınıza teşekkür ederiz. Amin diyorum. Selahattin Erzi, Adana'dan bizi dinliyor olmanız mutluluk veriyor. Yakın tarihlerde Adana'ya geldim ve döndüm. Saygıdeğer Sabahat Hanım'la bütün ekibe selamlar. Sıradaki türküyü eşim Yıldız Hanım'la değerli yapım ekibine armağan ediyorum. İyi ki varsınız demiş. Sizler var olun. Varlığınızla kuvvetliyiz. İsmail Yetişken de Karabük Safranbolu'dan yazıyor. Bütün ekibimize selam göndermiş. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlarken her zamanki gibi türküyü polislerimize, askerlerimize, TRT türkü dostlarına armağan ediyorum diyor. İsmail Yetişken de Karabük Safranbolu'dan yazıyor. Serdar Çıplak da diyor ki abla hemen türkü sunalım. Haydi türkü sunalım.

Efendim büyük çevizin dibi ne gezersin el gibi sallan da gel yanıma helalca malım gibi. Çok güzel bir türküdür, Tülay Örten seslendirdi. Ahmet Yamacı Nazım Can'dan derlemiş Erzincan Kuruçay türküsünü. Bu türküyü her dinleyişte de Mustafa Özgül hocam aklıma gelir. Mutlaka rahmet olsun. Hem kırnatayı, yani o bizim muhteşem böyle eğinin timsali olan enstrümanı çalmaktaki başarısı, Ankara Radyosu'ndaki o babacan şefliği hiç aklımızdan gitmez. Biraz sonra türkülerimiz devam edecek ancak Muharrem Temiz seslendirdi Musa Eroğlu'ndan repertuarımıza kazandırılan bir deyişi. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine, her can bencileyin dara çekildi. Canlar elin sundu aşkın demine, ikrarda mest olan pire çekildi. Efendim Allah'a kavuşmanın, vahdet-i vücut olmanın ve Allah'a yakarmanın, onunla hemhal olup yek vücut olmanın en güzel dizelerinden biriydi bence. Ve devam edelim, bize yazan dinleyicilerimizi selamlamaya. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü yazıyor. Diyor ki türküyü sizlere Kapadokya'dan Vedat Karaaslan, eşine, çocuklarına Bayram Hacı Mahallesi'ndeki kardeşim İrfan Köklü, Emine Hanım komşuları Adnan ve eşi Sabah Hanım'a adaşınmış Dilek Tutun, Ahmet Boyacı ve TRT Türkü dinleyen herkese armağan ediyorum. Özgür Aldemir Manavgat'tan selamlamış bizi, günaydın. Osman İnan da Ankara'dan radyo başındaki tüm türkü severlere selam gönderiyor. Fatih Çelebi Kahramanmaraş'tan güzel bir selam göndermiş. Kahramanmaraş'ımızı çok seviyoruz. Güzel günleri olsun. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan sesleniyor. Zeynep Ebrar Nisan Nurmeva seyahatteyiz diyor. Yolumuz açık olsun. Yolda olan tüm dostlara lütfen trafik kurallarına dikkat edelim diyerek de türkü armağan etmek istemiş. Bence uyarısı çok yerinde. Sakın uykusuz yola çıkmayın demiş. Hay Allah razı olsun. Ünal Şahap Uşak Eşme'den yazıyor. Ares için türkü isteği var tabii ki. Ve Alparslan Can Türk Fındığın Başkenti Esbiye'den Giresun'dan seslenmiş bize. İlyas Aydın Bey Orman Bey Köyü Tokat'tan selamlıyor. İhsan Özdağ'ın İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Mehmet Altan, Mehmet Andız, Mehmet Çay, Mehmet Gücü Yener, Mustafa Kına, İsmet Köklü, Durak Çağatay, Kemalettin Kılıç, İbrahim Kılıç için rica ediyorum demiş. Estağfurullah, sizin için buradayız. İlyas Aydın o kadar güzel uyarılarda bulunuyor ki, bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal orman yangınlarının en büyük nedeni insan kaynaklıdır. Daha yeşil bir gelecek için cennet vatanımızı koruyarım diye uyarılarda bulunmuş. Biz de Allah razı olsun diyerek iki türkü daha armağan edelim. Serdar Çıplak ulaştırsın, dönüşte anonslarını yaparım.

Hacı Taşan'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Kırıkkale Keskin türküsüyle Emel Taşçıoğlu seslendi sizlere. Sürüler içinde sürmeli koyun, şafaklar attı, gel yarim uyu dedi. Ondan önce de Hasan Özel bir Kerkük türküsü seslendirdi. Mehmet Özbek hocamız İnayet Gönyeci'den derlemiş. Humaram yar humaram, közden humaram, Düney'in genci bugünkü ihtiyaram diye hayata sesleniyordu. Efendim biraz sonra çok özel bir türkü sunacağız size ama Mustafa Kara diyor ki Akşehir Can Kurtaran Köyü'nden Mustafa sıradaki türküyü sizlere bütün ekibe Can Kurtaran halkına armağan ediyorum. Aksaray Ortaköy'den Muhammed Özdemir selamlar. Sıradaki türküyü herkese armağan etmek istiyorum diyor. Yunus Şen Ocak da bize Denizli'den seslenmiş. Müjgan Kızılkaya annesi Sevim Hanım için türkü istiyor elbette. Şaban Dinç diyor ki günaydın sabah Atan'ın ve bütün ekip Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağı eteklerinden selamlar ve aleyküm selam. Türkü sizi dinleyen ablam ve eniştemle arkadaşlarım, sürücülere ve operatörlere ve dinleyen herkese armağan olsun. Safranbolu'dan yazıyor Emine Yarar ve Fahri Bey Osmaniye'den selam göndermiş. Merve Gökgöz diyor ki aslen Sinopluyum, Beykoz'a yük boşaltmaya gidiyorum, tır sürücüsüyüm, yola manzaraya karşı sizi dinliyorum, yolunuz açık olsun, dikkatli olunuz. Saim Dobur selam olsun diyor İzmir Ali Ağa'dan. Kahramanmaraş Andırınlara türkü armağan etmek istemiş. Türkan Şekerci de Kastamonu Çüre Çaybükü köyünden sesleniyor, küreye selamlar, türküleri köyümün insanlarına armağan ediyorum. Ayrıca Kocaeli Gebze'de oturan ailem, eşim Bilal, oğullarım Atakan, Emircan Şeker için istiyorum. Sevgilerimle. Köyde sizi sürekli pat pat tamircisi olan Ali Turan ustama da armağan etmek için bu türküyü istiyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Ne güzel. Ebedi Akalın Söke'den kucak dolusu selamlar demiş. Onun için canlı türkü okudum. Yine okurum tabii ki. Eskişehir'den başkent, bastonun başkentidir Devrek, gerçekten de selamlar. Tamam, Türk de selamlamış bizi. Şimdi muhteşem bir türkü var. Sabah sabah böyle deminde güzel güzel huzur içinde yudumlayınız. Kimin ağrıyır canı, her bir derdin dermanı, gelsin diyor yemekten kabak, çay çay. Hediye Karabağ seslendirecek, Azerbaycan ve Kars illerindeyiz.

Erciş'e, Bitlis'e, Ahlat'a, Tatfan'a, Adilcevaz'a selam gönderdik. Ah Leana, Leana dedi Semra Algül. Hüsamettin Subaşı ustamızın repertuarımıza kazandırdı Van türküsüyle. Sıdıka Tavukçu muhteşem cümlelerle yine bizi dinliyor. Selam olsun Dört Levent'e, Sıdıka Hanım'a, Emine İkinci'ye, Aysel Öztürk ve Neşe Birinci'ye de Türkü Armağan'ım tabii ki var. Davut Güleç Kayseri'den yazmışlar, bizi onore ediyorlar. Müjgan Kızılkaya, Erzincan türkümüzü sunduk size. Ali Yöntem, selam olsun efendim. Mustafa Atmaca, Afyonkarahisar'dan yazdı. Hacı Ayaz, Cabir Şahin yine Kayseri'den yazan bir dinleyicimiz. Osman Özfıçıcı, günaydın dedi türkü dostlarına. Yavuz Selim Karadağ, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden. Vehbi Aksungur, Konya Selçuklu'dan yazdı. Suna Koçak bizi dinliyor, selam olsun. Ramazan Dere, Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden. Dürdane Süleymanoğlu diyor ki, ben Bulgaristan Kırcaali Elmalı Köyü'nden sizi gönderiyorum sevgiler. Cengiz Tilkioğlu, Muğlan Yatağı'nın sesi. Ali Kurtbahçeli de günaydın dedi. Ormancı Mustafa Bey Güney Sınır'dan yazdı. Muharrem Uğur Mersin'den, 30 yapraklı gül bahçesinin Somuncu Baba Diyarı Darendi'ye selam olsun dedi. O halde türkülerle selam olsun.

Şule Arı'yı dinledik. Dedi ki kavakta durna sesi var. Sadi Yaver Ataman'ın Sadi derleyip repertuarımıza kazandır İstanbul türküsü. Ondan önce de Gürsoy Babaoğlu'nu dinledik. Bacacılar yüksek yapar bacayı. Şimdiki kızlar kendisi bulur kocayı. Ürgüplü Refik Başarı'nın Nevşehir türküsüydü tabii ki. Akif Arslan Gebze'den selamladılar bizi. İbrahim Kaboğlu Ayvalık'tan Trabzon Çaykara Taşören köyüne selam gönderdi. Değerli Enver Çetin, ben size özelden de yazmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Henüz hayır diyorum size şimdilik. Hanımefendiye eşinize selamlar. Bütün gönül dostlarınıza selamlar. Finike ile birlikte. Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan selamladı bizi. Nevin Keklik diyor ki sabah sabah evimize güneş gibi doğuyorsun. Çok teşekkür ederim. Güneşiniz daim olsun. İzmir'den selamlar göndermişsiniz. Biz de sizi çok seviyoruz efendim. Ve Hamza Gedik tekrar selam gönderdi. Hasan Cengiz türkü dostlarını selamladı. Nihat Keleş Şahin Ünlüoğlu Alim Keleş için türkü istedi. Serpil Demirci hayırlı sabahlar dedi. Kocaeli İzmit'ten Ümit Kaya Çelebi de selam gönderdi bize. Van'dan selam göndermişsiniz. Van'a selam olsun. Yarın da buradayım. Öbür günde bütün iletileri okuyacağım. Şimdi türkülerimizi sıralayalım.

Bir Şanlıurfa türküsüyle Münevver Özdemir'i dinledik. Kahveyi kaynatırlar dedi yürü ekibinden derlenen türküyle. Ardından atlı geliyor atlı diyerek Soner Özbülen bir türkü sundu. Selahattin Çil'den Şakir Öner Günhan'ın derlediği Bartın türküsüydü. Efendim ne yazık ki 3. saat dilimizin de sonuna geldik. Hızlıca birkaç selam daha gönderelim. Abdurrahman Aksoy Ankara'dan yazdılar. Çok teşekkür ederim. Ahmet Göğe Bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden, Osman Köz Terme Kozluk Mahallesi'nden, Fahri Özdemir de yine bize yazdılar ve dedi ki Osmaniye Emniyet Teşkilatı'ndan size kolaylıklar diliyorum. Neşet Ertaş türküsü mutlu etmiştir umut ederim. Ali Çakır İzmir Bornova'dan misafirim. Bakalım bize hangi türkü düşecek demişti. Şaban Günhan Eskişehir'in sesi. İdris Şen Giresun Bulancak'tan. Hüseyin Şahin Gel Şenkir Şen Almanya'dan yazdılar. Şenol Özçelik de hayırlı sabahlar dileyerek Sırbistan'dan dinlediğini söyledi. Ve Rabbim tekrar yaşatmasın diye dünkü o elim olayı anımsattı. Ali Gündoğdu Antalya Elmalı

Balıcıköy'ünden selamladı. Özgür Aldemir Manavgat, Leyla Çabuk Ordu, Selami Kabakçı Nikser, Ali Aydoğdu Trabzon, Recep Kalkan Afyon İsçehisar, Fatih Çelebi Kahramanmaraş ve Rasim Salçık Orhan ile Altıntaş, Yaşar Özdemir Kütahya Tavşanlı, İsmail İtişken Karabük Safranbolu ve Mustafa Kına yine Kayseri'nin sesi oldular. Selim Onay Denizli Yatağı'ndan, Muradiye Günhan Eskişehir'den bizi selamladı ve canım aileme türkü istiyorum dedi. İsmail Hakkı Onur günaydın diye bütün dostlarımızı Bursa'dan selamladı. Beşirli Spor Ümit Sağlam'ın sesiyle bize vücut buldu. Musa Turuz Antalya'dan günaydın dedi. Turgut Eren Eskişehir'in sesi, Eskişehir'e armağan türkü istedi. Aziz Ceviz Bilecik Bozoyuk'tan yazdılar. Selam olsun size de efendim. Ali Yavuz sabahlarınız hayrolsun diyerek Yalova'dan ulaştı ve bizim de vaktimiz doldu. Efendim bugün Ahmet Şensiz programı hazırladı. Serdar Çıplak ana kumandada sesleri ulaştırdı. Ben de Sabahat Aslan, elçiye zeval olmaz dedik. Sırçılisan ettiysek affola. Yarın öbür gün sonraki gün yine birlikteyiz. Bugün çok sevdiğimiz bir türküyü size sunacağım. Hemşinin yaylaları diyecek. Özellikle Suna Kocak, Gülnaz Malzaslı, Delal ve Sıdık Atavukçu size armağanımdır. Hemşinin yaylaları diyorum. Rize'den selam gönderiyorum. Esen kalın. Allah'a

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Safranbolu yöresinden güveyi dama çıkamaz türküsünde geçen güveyi sözcüğü. Güveyi dama çıkamaz, çıkıp da akça saçamaz, gelini alıp kaçamaz diyor türkümüz. Burada geçen güveyi kelimesi damat anlamındadır. Güve, güvey şeklinde de kullanılır. Eski Türkçe küdegü kelimesinden türemiştir. Birine bakmak, göz kulak olmak anlamına gelen küt kökünden türeyerek küdegü olmuştur. Günümüzde daha çok damat kelimesini tercih etsek de deyimlerde, atasözlerinde güveyi kelimesi yer bulur. İç güveyi, gelin güvey olmak en çok kullanılanlardır. Şimdi Sadi Yaver Ataman'dan derlenen bu türküyü Ali Gürlü'den dinliyoruz.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mecliste ve başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programlarına katıldı. FETÖ kaynaklı tehlikenin hala sürdüğüne dikkat çekti. Bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da FETÖ tamamen bertaraf edilene her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. Camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma programının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum da bulunuyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin yanı sıra pek çok üst düzey isimle görüşecek. Bakan Fidan, Ukrayna ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, "Türkiye yıllardır savaş nasıl durdurulur kulvarında," dedi. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin verdikleri ifadeler de ortaya çıktı. Şüpheli Ece Güner, Haluk Levent'e 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası verdiğini, uzun uğraşlar sonucu parasını alabildiğini söyledi. Şüpheli Esin Önder Çağlayan'sa Levent'e 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında taşınmazlar aldığını belirtti. Levent'in kendisine yönelik iftiralarda bulunduğunu ifade ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. ABD kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD'de kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in ABD siyasetine etkisinin

sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili ve sapık Epstein'ın İsrail ve ABD siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Haberleri dinlediniz.

0: benim türküm.
1: İyi günler sayın TRT Türkü çalışanları. İsmim Muhammed İshak Turan, Çankırı Merkez. Emine Karakuş'un sesinden Evreşi Yoldaş, Bana Bakma Benim Yarim Var türküsünü rica edebilirsem sabah yayınınızda dinletirseniz sevinirim. Programınızı severek ve kaçırmadan dinliyorum. Allah'a emanet olunuz.

geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhaba TRT Türk'ü dinleyenleri. Bugün İstanbul Radyosu arşiv kayıtlarında 1983 yılına gideceğiz. Ve Şef Tuncer İnan yönetimindeki Yurttan Sesler Erkekler Topluluğundan türküler dinleyeceğiz. Program Tonmeister Güven Aydın tarafından kayda alınmış. İlk olarak Koro'dan bir Kastamonu türküsü dinliyoruz. Varın bakın ak yıldız doğmuş mu? Benim vurulduğum yârim duymuş mu? Duyduysa saçlarını yolmuş mu?

Agim Gürses'ten alınan Rumeli türküsünde Soner Özbilen'i dinliyoruz. Bir evler yaptırdım sazdan samandan, İçine girilmez tozdan dumandan.

Ordu yöresinden bir türküyle Yurttan Sesler devam ediyor. Hamdi Tanses'in Fethi Gençalioğlu'ndan derlediği türküyü erkekler topluluğundan dinliyoruz. Ünye'den çıktım da başım selamet. Ceviz deresinde koptu kıyamet. Kadın kız kardeşim sana emanet.

Şakir Öner Günhan, Orta Anadolu yöresinden sözlü oyun havasıyla geliyor mikrofona. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor.

Eskişehir çiftelerden Muammer Uludere'nin derlediği türküyle devam ediyor programımız. Ufacık taşınan bina yapılmaz. Üstüne çıkılıp yâre bakılmaz. Sen güzelsin, senin kahrın çekilmez.

Şef Tuncer İnan yönetimindeki erkekler topluluğu son olarak Mahmut Güzel Göz'den alınan Şanlıurfa türküsü seslendiriyor. Alaydım elin elime.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

0: İki solisten türküler.
1: TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz İki Solisten Türküler programından merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın bugünkü solistleri Mücella Ata ve Oktay Bora Ertuğrul. Muzaffer Sarı Sözen'in Mucip Arcıman ve Zekeriya Bozdağ'dan derlediği Ankara türküsünü Mücella Ata seslendiriyor. Madem Dilber Meylin yoğudu bende, ezelinde ikrar vermeyeydin. Muhabbettir güzelin nişanı, uğrun uğrun bakıp gülmeyeydin.

Durmuş Yazıcıoğlu'nun yöre ekibinden derlediği Adana türküsünü Mücella Ata seslendiriyor. Şu kışlanın kapısına, mail oldum yapısına, telli kurban bağlayayım, asker yarın kapısına.

Yavuz Topucu'nun Bedirhan Kırmızı ve Ahmet Yılmaz Taş'tan derlediği Şanlıurfa türküsünü Oktay Bora Ertuğrul seslendiriyor. Hayatları değir mi? Bu gelen yer değil mi?

Muzaffer Sarı Söze'nin Hilmi Ersoy'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Oktay Bora Ertuğrul seslendiriyor. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler, bahtılı kız başına sevdiğine verseler.

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Sivas Yıldız Eli türküsünü Mücella Ata'dan dinleyeceğiz. Geline bak geline, kına yakmış eline.

Zekeriya Bozdağ'dan alınan bu hareketli Ankara türküsüyle Mücella Ata tekrar bizlerle. Ayaş yollarından açtım da geldim. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Güzeller içinden seçtim de geldim.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hayriye Temizkalp'ten derlediği Elazığ Palu türküsünü Oktay Bora Ertuğrul seslendiriyor. Çatalkaya alınmaz, dibi de mermer delinmez.

İki solisten Türküler programında bizlere eşlik eden solistlerimiz Mücella Ata ve Oktay Bora Ertuğrul'du. Programı hazırlayan Tuğba Parlak, teknik yapımda Türkay Güner, spikeriniz ben Gökhan Özer. Yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında mecliste ve başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programlarına katıldı. FETÖ kaynaklı tehlikenin hala sürdüğüne dikkat çekti. Bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da FETÖ tamamen bertaraf edilene, her türlü kılığa giren bu ihanet şebekesinin kökü kurutulana kadar mücadelemiz sürecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyerek kararlılık vurgusu yaptı. Hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. 15 Temmuz 2016'da sokakları doldurarak darbe girişimini engelleyen on binler bir kez daha yurdun dört bir yanında Türk bayraklarıyla meydanlardaydı. 81 ilde camilerde yeniden selalar okundu. Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'ndeki anma programının ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. İstanbul'da direnişin simge mekanlarından Saraçhane'de binlerce vatandaş mehter takımı eşliğinde kortej yaptı. İstanbul Boğazı'nda da geniş katılımlı bir deniz korteji düzenlendi. Kız Kulesi'nde yapılan görsel gösteri ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki drone gösterisi ilgiyle izlendi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı. 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum'da bulunuyor. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için diplomasi trafiğine devam ediyor. Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla görüştü. Süratle müzakere masasına dönülmesi çağrısını yineledi. Fidan temasları kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile de görüşecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Toplantıda ihraçların yanı sıra olağan kurultay süreci de kapsamlı olarak ele alınacak. CHP'de parti içi tartışmalar devam ederken CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti için ilk kez tarih verdi. Temmuz sonu Ağustos ayı itibarıyla resmi adım atılacak dedi. Özgür Özel partinin isminin belli olduğunu, logo çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüpheliler arasında sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeciler bulunuyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. 11 şüphelinin adliyedeki işlemleri ise sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatleri uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Çankaya Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. Güner, İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Firari olduğu değerlendirilen 6 şüpheli yakalama çalışmaları devam ediyor. ABD-İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump, Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları ABD'nin bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Spor. Dünya Kupası'nda son şampiyon Arjantin bir kez daha finalde tangocular tarihi rekabette İngiltere'ye karşı geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. 2 asiste imza atan Lionel Messi yine ülkesini taşıyan isim oldu. İspanya ile Arjantin arasındaki şampiyonluk maçı pazar gece saat 22'de oynanacak.

Efendim, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Türkülerle Gün Ortası programı başladı bile. Bugün programı sizler için yapımcımız Özgür Yardımcı hazırladı. Tonmeisterimiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Keyifli bir öğlen geçirmenizi temenni ederek bugünkü ekip arkadaşlarımı takdim etmek istiyorum sizlere. Türkülerle Gün Ortası'nda İzmir Radyosu'nun çok kıymetli ses sanatçıları Ali Çakar, Emre Kızıl ve Hakan Ünal türküleri sizler için seslendiriyorlar. Onlara saz sanatçılarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Yayını ses sanatçılarımız Ali Çakar, Emre Kızıl ve Hakan Ünal'ın sesinden dinlediğimiz iki

0: peş peşe güzel türküyle açtık. İlk ki Balıkesir yöresinden, diğeri de Afyon yöresinden iki güzel türküydü. Şimdi Ali Çakır'a merhaba diyelim. Çünkü yayının devamında iki güzel türkü seslendirmesini rica edeceğiz kendisinden. Merhaba efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar Leyla Hanım.
0: Çok sağ olun.
1: Yine türkülerle gün ortasında birlikte sanatçı arkadaşlarımla beraber inşallah değerli dinleyenlerimize güzel türküler okumaya çalışacağız. Buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim.
0: Çok teşekkürler. İlk türkümüz bir Rumeli türküsü olacak galiba, değil mi?
1: Evet, güzel bir Rumeli türküsü. Yine çok değerli üstadımız Kubilay Dökmetaş derlemiş. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Ve yine TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği emekli ses sanatçılarından Hüseyin Yaltır'ın derlediği güzel bir türkü var. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil be annem, sevdiğimin yası var diyeceğiz.
0: Buyurun dinliyoruz.

0: Çok teşekkürler, gönlünüze sağlık.
1: Ben üstadlarımıza
0: da bu güzel eşlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Antalya Akseki yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Sevgili Ali Çakar'ın güzel sesinden dinlemeyi sürdürüyoruz. Bir taş attım darabaya, tık dedi. Bir kız çıktı, annem evde yok dedi.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hareketli Türkiye için. Üstadların
1: gönüllerine, yüreklerine sağlık. Güzel eşlikleri için.
0: Çok teşekkürler. Ritmimizi artırmış olduk türkülerle gün ortasında efendim. Şimdi İzmir Radyosu'nun bir başka güzel sesi, iki güzel türkü seslendirecek sizler için. Bu kez Emre Kızıl'ı mikrofon başına davet ediyoruz. Merhaba Emre, hoş geldin sen de.
2: Merhabalar, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Çok teşekkürler. İlk türkümüzü sen anons etmek ister misin?
2: Tabii ki. İlk türkümüz yakın zamanda kaybettiğimiz güzel usta Aşık Kulduran'dan.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Güzel bir beste, söz müziği kendisine ait. Sen ol zalimden dileme aman, her cayı güzelde kıt olur iman. Elin dara düşsün de gör o zaman, her yüze gülen dost yar olmaz imiş diyelim.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık diyoruz bu güzel türkü için.
1: Bizler ve teşekkür ederiz.
0: Emre Kızıl'ı dinlemeye devam ediyoruz. Bu kez Erzincan Tercan yöresinden bir türkü seslendirecek. Aşık Daimi'den alınan. Bir gerçeğe bel bağladım erenler. Aldı benliğimi, bitirdi beni diyecek.

Teşekkür ediyoruz, gönlünüze sağlık. Saatler 12.35'i gösterdi bile. Türkülerle gün ortası birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. İzmir Radyosu'nun ses ve saz üstadları sizler için canlı olarak çalıp söylüyor. Şimdi sazlar akortlarını yaparken bizler sizleri Münevver Özdemir'in güzel sesinden bir Gaziantep türküsüyle baş başa bırakıyoruz. Gitme garip gitme, yollar harami.

0: Türkülerle gün ortası devam ediyor. Yeniden İzmir stüdyomuzdayız. Yılmaz İpek stüdyosundayız. Bu kez İzmir Radyosu'nun sevilen seslerinden Hakan Ünal'dan dinleyeceğimiz iki güzel türküyle sürdüreceğiz yayınımızı. Sevgili Hakan, hoş geldin yayına sen de.
1: Teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin.
0: Çok teşekkürler. İlk türkümüz Erzurum türküsü olacak, değil mi?
1: Evet. Emrah'tan alınan çok güzel bir türkü. Sözlerini isterseniz.
0: Orhan Dağlı'nın derlediği, nasıl methedeyim, sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'ya değer gözlerin.
1: Evet.

Teşekkürler, çok güzeldi. Gönlünüze sağlık diyoruz ve Hakan İnal'dan bir güzel türkü daha rica ediyoruz. Bu kez Malatya yöresinden bir türkü sizler için seslendirecek. Kemal Çığırık'tan alınan bir türkü. Gülüm seni alır dağa kaçarım, yüce dağ başına çadır açarım, kahve bulamazsam kenger içerim.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel türkü için sevgili Hakan Ünal'a ve bu güzel eşlikleri için tüm saz üstadlarına. Ve bir kez daha solistimiz Ali Çakar'ı mikrofon başına davet ediyoruz. Bu kez bir Kıbrıs türküsü seslendireceksiniz, öyle değil mi?
1: Evet, çok keyifli, güzel bir türkü. Uğur Kaya notaya almış. Buradan da selamlarımızı gönderelim. Açma yaban çiçeğim açma, yalnız kalırsın. Kimsesiz başı boş, sevdalanırsın diyeceğiz.
0: Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu
1: ben
0: güzel hareketli türkü için.
1: Üstadlara teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.
0: Elbette.
1: Var olsunlar.
0: Saatler 12.54'ü göstermek üzere. Bugün de türkülerle gün ortasında bizim için ayrılan sürenin sonuna yaklaştık. Bugün İzmir Radyosu Türk Halk Müziği sanatçıları Ali Çakar, Emre Kızıl ve Hakan Ünal birbirinden güzel türküleri sizler için okudular yine. Onlara saz üstadları, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kabalıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, ritimde Gökhan Merterol ve bas gitarda Tayfun Şakalakoğlu eşlik ettiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Programımızı yapımcımız Özgür Yardımcı sizler için hazırladı. Ton Meister'imiz sesimizi sizlere Yusuf Günday ulaştırdı. Mikrofon başında ben Leyla Köseler'le sürçülisan ettiysek affola diyerek yarın yeniden buluşmak dileğiyle sizleri solistlerimizin Emre Kızıl'ın okuyacağı güzel bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu sizler için Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Talip Akpınar sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamladık sizleri. Tuncay Kemertaş'ın sesiyle Erzurum yöresine ait bu türküyle başlıyoruz birlikteliğimize. Aya bak nice gider.

0: TRT Türkü.
1: Talip Özkan'ın Afyon yöresinden derlediği türküyü Emel Taşçıoğlu söylüyor. Allı gelin taş başını yol eder.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Cengiz Özkan'ın sesiyle devam ediyor. Aylı Gece, Serin Külek, Göyceme.

0: sen sen sen ay gülüm sen sen sen ya sen.
1: Arşiv kaydından seçtiğimiz türküyle birlikteliğimiz devam ediyor. Sivas yöresine gidiyoruz. Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Ben de Haydarlı'dan belli gelirim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Kerkük yöresine gidiyoruz şimdi. Mehmet Özbey'in derlediği türkü Sabahat Aslan söylüyor. Geceler, zar geceler.

Saatimiz 13.31'i gösteriyor. Canlı yayınımız Hacı Taşan'ın sesiyle Kırıkkale yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Allı Durnam, bizim ele varırsan.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Söze'nin Bayburt yöresinden derlediği türküyü Sibel Güzel söylüyor. Giderim yolum dağdır.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında şimdi Iğdır yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyoruz. Aman avcı, vurma.

Nida Ateş'in sesine kulak veriyoruz şimdi sevgili dinleyenler. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan. Ecel bir gün bize haydi demeden, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Azer Yılmaz Aydın hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Talip Akpınar sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Ardahan yöresine ait bu türküyle ayrılıyoruz. Hasan Özel söylüyor, bu dağlar kömürdendir.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meli. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in emniyetteki ifadesine ulaşıldı. Kendi adına banka hesabı ve kredi kartı olmadığını söyleyen Levent, başkalarının hesaplarını kullandığını belirtti. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var diyen Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını söyledi. Levent, işlerimi yönetemedim, yüksek miktarda borçlandım dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Bugüne kadar 19 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını söyledi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. İstanbul'da organize suç örgütü mensuplarına silah teslimatı yapılacağı ihbarı sonrası bir yolcu otobüsüne operasyon düzenlendi. Tuzla'da durdurulan aracın yedek deposundaki gizli bölmede 120 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa

Parlamentosunun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na yönelik kararını sert sözlerle reddetti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik her türlü tehdide karşı gerekli karşılığı verme konusunda her zamankinden kararlı olduğu vurgulandı. DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Bahçeli'nin meclisteki makamında görüşme basına kapalıydı. Görüşmede DEM Parti heyetinde Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Ziyarette terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlar ele alındı. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi meclis gündeminde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş amaçlarının çocukları suçtan korumak olduğunu söyledi. Çocuğun iyilik halini güçlendirip topluma kazandıracağız dedi. Evde bakım yardımı kapsamında bu ay hak sahiplerinin hesaplarına 7 milyar lira ödendi. 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de hesaplara yatırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir kez daha Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliğine hazır olduğunu dile getirdi. İstanbul görüşmelerinin devam etmesinin faydalı olacağına inanıyorum dedi. Kiev'de Ukrayna'da mevkidaşıyla bir araya gelen Bakan Fidan artan saldırılara ilişkin endişesini iletti. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz ifadesini kullandı. Amerika-İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları Amerika'nın bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinli katledildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.

Sevgili dostlar, TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına sanatçı Bekir Çiçek'in seslendirdiği Yar Yüreğim Yar, Gör Ki Neler Var adlı sözlerini halk ozanı Yunus Emre'ye ait ezgimizle başladık. Acılarımızı, hasretimizi, gurbeti, sevdayı, hüznü, neşeyi ve her türlü duyguyu dile getiren türkülerle bir araya geldiğimiz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı kıymetli yapımcımız Soner Emre hazırladı. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Diyarbakır'dan kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Halk ozanı Neşet Ertaş'tan alınan, Ahmet Turan Şan'ın notaya aldığı Kırşehir yöresi türküde sanatçımız İbrahim Can'ı dinliyoruz. Aşkın beni deleyledi, yaktı yıktı kül eyledi.

bunca kahrı, bunca derdi. Mevlam yalnız bana mı verdi? Aşık daiminin kaynaklık ettiği, Erzincan'a ait, talihine olan sitemin dile geldiği bu türküyü sanatçımız Süleyman Yıldız seslendiriyor.

Ahmet Yamacı'nın Adnan Gül'den derleyip notaya aldığı Malatya yöresi türkümüzü sanatçımız Celal Bakar'dan dinliyoruz. Aşağıdan gelir omuz omuza, çiğdem de karışmış güle nergise. Benden selam olsun o vefasıza, baba bayramınız mübarek olan.

TRT Türkü'de, TRT GALP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programındasınız sevgili radyo dostları. Bülbülün kanadı sarı, ben ağlarım zarı zarı. Elimden aldılar yâri, garip gerip, ötme bülbül. Çark bülbülü Celal Güzel Ses'ten alınan, Mehmet Özbek'in notaya aldığı 33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'a ait türkümüzü sanatçımız Hüsamettin Subaşı söylüyor.

Bozkır'ın tezenesi lakaplı Neşet Ertaş, ülkemizin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biridir. Hayatını kaybetmesiyle milyonlarca insan üzüntüye boğulmuştur. Yaşamı boyunca pek çok albüm yapmış ve eserler bırakmıştır. Özellikle abdallık kültürünün en önemli temsilcileri arasında yer alan Neşet Ertaş Usta, yaşamı boyunca bu kültürden beslenmiş, eserlerini de bu yönde gerçekleştirmiştir. 2012 yılında aramızdan ayrılan Neşet Ertaş'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Arşiv kayıtlarımızda yer alan Gönül Dağ Yağmur Baran Olunca adlı türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

halk uzanı Karacaoğlan'ın duygu yüklü sözleriyle yüreklerimizde yanan sevdamızı dile getirdiği ezgimizi sanatçımız Musa Eroğlu'nun sesi ve kendine özgü yorumuyla sunuyoruz. Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen şu sinemde neler var. Gülüp oynadığım ele karşıdır.

Gücel Paşmakçı'nın sanatçı Sümbül'den notaya aldığı Sivas yöresi türkümüzü, 2006 yılında aramızdan ayrılan sanatçımız Turan Engin'in arşiv kayıtlarımızdaki sesinden dinliyoruz. Gel gönül gidelim aşk ellerine, muradın var ise bir tane yeter. Fikreyle kıldığın amellerini, havayı cehline efsane yeter.

Soner Özbilen'in yöre ekibinden notaya aldığı Yozgat yöresi hareketli türkümüzü Sevcan Orhan'ın sesinden dinliyoruz. Türkümüz, türkülerin izini sürüp bizlere eşlik eden siz kıymetli dinleyicilerimize armağanımız olsun. Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer.

Muzaffer Sarı Söze'nin Ekrem Yeşilada'dan derleyip notaya aldığı ezgimizde sanatçımız Erol Köker, Bir Mendil Aldım Şehirden, Yolum Geçmez Yar Buradan adlı türküyle sizlerle.

halk şairi Yunus Emre'nin sözleriyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini dile getirdiği türküde sanatçı Orhan Akalmaz bizlerle. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü. Ey sevdiğim, ey sevdiğim, gönül arzular seni.

Türkülerle süren Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Soner Emre, teknik yönetimde Mahmut Bayhan, Ercan Yaşar ve spikeriniz ben Derya Can. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. İğne attım tarlaya diyecek Hüseyin Mustafa Arı. Biz de huzurlarınızdan saygıyla ayrılacağız. Esen kalın, TRT Türkü'de türkülerle kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkü'de Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün de türkülerle diğer diğer gezeceğiz Anadolu'yu. Trabzon'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve spikeriniz ben Özgül Kömürcü. İlk türkümüzde sizleri baş başa bırakıyoruz. İlk türkümüz Trabzon yöresinden Cemile Cevher'den derlenen türküyü Feride Aşık seslendirecek. Dirvana vurdum uçtu.

Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de Faik Okutken'den derlenen Ordu yöresine ait türküyü korodan dinleyeceğiz. Çıktım fındık dalına, baktım yarın yoluna. Ela gözlü sevdiğim, gel salına salına.

Büyük Fatma Topçu'dan dinledik. Yine yeşillendi. Neydi bağları? Saatlerimiz 15.17 sevgili dinleyicilerimiz. Artvin Çoruh türküsü dinleyeceğiz. Cevri Altıntaş'tan derlenen türküyü Ömer Şan seslendiriyor. Merek'te sarı saman, gel sarılak bir zaman. Düşmanlar baş kaldırmış, böyle gezek bir zaman.

Tolga Çandar'dan dinledik. Afyon'un ortasında kalesi, üzerinde vardır kızlar kulesi. Saatlerimiz 15.34, Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Hasan Sözeri'yi arşiv kayıtlarımızdan dinletiyoruz sizlere. Türkü değirim türkü, Naciyem senin için.

Türkiye Naziyem senun için, Türkiye değilim Türkiye Naziyem senun için, biraz daha diyeyim seni sevdiğim için biraz.

Eğer yaz gelir yaprak açar yeşiller ağaçları, yaz gelir yaprak açar yeşiller ağaçları, Naciyem senin için tokarım gözyaşları, Naciyem senin için tokarım.

Bahçelerde çerez var, çerezi asma sarar. Bahçelerde çerez var, çerezi asma sarar. Naciye'mi görünce erir yüreğim yanar. Naciye'mi görünce erir yüreğim yanar.

Diyeyim da darilma benim türçillerime, diyeyim da darilma benim türçillerime, darilursan naziyem dert olur yüreğime, darilursan.

Sivas Şarkışla'dayız. İhsan Öztürk söylüyor. Bir kararda durmayalım. Gel gidelim dosta gönül. Hasretinden ölmeyelim. Gel gidelim dosta gönül.

Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan dinledik. Can ellerinden gelmişem. Saatlerimiz 15.49. Gümüşhane Kelkit türküsü dinleyeceğiz. Şimdi de Metin Pala'dan derlenen türküyü Beyhan Karslı seslendiriyor. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım. Bir elimde divit, birinde kalem, bir yarın aklını kandıramadım.

Son türkümüzü Şevval Sam'dan dinleyeceğiz. Giresun karşılaması. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Murat Çelik ve spikeriniz ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 25'i adliyeye getirildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklandı. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı, beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada sürecin tüm yönleriyle aydınlatılacağını vurguladı. Hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacak dedi. Suçla mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Bugüne kadar 19 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını söyledi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Nasıh Mahruki gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuvvet Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halit El Şerian'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Kuvvet Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye ziyareti 2 gün sürecek. Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliğine hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında karşılıklı saldırılar sıklaşıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. Trump Tahran masaya oturmazsa güç santralleri ve köprülerin hedef alınacağını söyledi. İran'dan benzer yönde bir karşılık geldi. Devrim muhafızları Amerika'nın bölgedeki saldırı altyapısını yok etmeye odaklandıklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri

TRT'de kamuoyunda İsrail yönetimi hakkında olumsuz düşünenlerin oranı artıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyu savaşını kaybettiğini söyledi. İsrail'in Amerikan siyasetinin etkisinin sıkça konuşulduğunu belirtti. Vance, pedofili suçlusu Epstein'in İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri siyaseti ve bu iki ülkenin istihbaratıyla çok derin bağlantıları olduğunu itiraf etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 17 yıl sonra kritik bir gelişme yaşandı, 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında helikopterin kokpit panelinden cihazları çalan ve 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris suikast timinde yer alan Aydın Özsıcak'la Davut Uçum'da bulunuyor. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti, çok sayıda Filistinli'yi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programına başlıyoruz. Kimi zaman gönüllere dokunan, kimi zaman neşelendiren türkülerimizle yaklaşık bir saatlik bir birlikteliğimiz olacak sizlerle. Şimdi ekibimizi tanıtalım. Programı Volkan Karaman hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Mikrofonda ben Rıza Okur. Antalya'dan, TRT Antalya Radyosu'ndan tüm türkü dostlarımıza sevgi ve selamlarımızı iletiyor. Keyifli bir zaman geçirmenizi diliyoruz. İlk türkümüzü Sümer Ezgü'den dinleyeceğiz. Asmam Çardak'tan.

Şimdi Kırıkkale'ye doğru yol alalım. Ekrem Çelebi dinleyeceğimiz türkünün kaynak kişisi. Işık Başal da derlemiş. Reyhan Ediş seslendirecek. Ayrıldım güler miyim?

Şimdi Cengiz Özkan'ın Kırmızı Buğday albümünden Cemile Cevher'in derlediği notaya aldığı bir türkü dinleyeceğiz. Salına salına suya gidersin.

Sevcan Orhan, Pir Sultan Abdal'ın sözlerini seslendirdi. Kesildi kervanım. Şimdi Okan Murat Öztürk'ü dinleyeceğiz bir Ankara türküsünde. Suya gider Allah gelin, has gelin.

Bir Denizle türküsüyle yolculuğumuzu sürdürelim. Akdeniz'in renklerinde Selcan Kökçen Şahin seslendirecek. Karabaş koyunu güde güde getirdim.

Evet, Misket'i de dinledik. Mehmet Demirtaş'tan. Şimdi son türkümüz programımızda Kubat seslendiriyor. Tridine bandım.

Akdeniz'in renklerinde veda vakti geldi. Volkan Karaman hazırlamıştı programı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Çukurova'dan programı an itibarıyla TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan'ı sizin için Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsü Ankara yöresinden Emine Koç'un yorumuyla dinliyoruz. Yürü Dilber yürü, ömrümün varı, eridi kalmadı dağların karı.

Değerli dinleyenler, programımız Emel Taşçıoğlu'nun söylediği Şanlıurfa yöresinden bir türküyle devam ediyor. Al Yeşil Dökün Anneler.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Kayseri yöresinden bir türkü İbrahim Can'ın yorumuyla dinliyoruz. Kandilli yazmayı kaldır yüzünden, alırım dedin de...

Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Yaşar Ülkü Beşgül'ü Ankara yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bir elinde kantar, neler almış tartar.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, saatler 17.16'yı gösteriyor ve Çukurova'dan programı da Elazığ yöresinden bir türküyle devam ediyor. Lütfü Ortakare'yi dinliyoruz. Yüksek minarede kandiller yanar.

0: Açık Ova'dan devam ediyor.
1: Sayın dinleyenler, Erzincan yöresinden bir türkü Erol Köker'in yorumuyla dinledik. Şimdi ise Diyarbakır yöresinden bir türkü Uğurluk söylüyor. Bülbülün kanadı sarı.

Değerli dinleyenler, saatler 17.30'u gösteriyor ve programımızda Sevim Balkan'ın söylediği Osman Usta'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Altın Yüzük Parmağımda Kan Taşı.

Değerli dinleyenler, bir Azerbaycan türküsünü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Anacan bağrımı can eylemişem ben, gözlerimi giryan eylemişem ben. Bir alagözlü yarın eşki yolunda öz canımı kurban eylemişem ben.

Muzaffer Sarı Sözen'in Raziye Gülten ve Galip Bilgili'den derlediği Muğla yöresinden bir türküyü Makfure Kaya seslendiriyor. Alı da verin benim barutuma saçmama.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, şimdi de programımızda Mustafa Özcan'ı Gürhan Yüksel ve Özgür Ercan'dan alınan bir türküyle dinliyoruz. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım.

Sevgili dinleyenler, Gülcan Kaya Tekirdağ yöresinden bir türküyü seslendiriyor. Bağ girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dadanmış.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Gürhan Aktaş'ın yorumuyla dinliyoruz. Nevşehir yöresinden bir türkü. Dam başında sarı çiçek, buradan kalkak Ürgüp'e göçek. Ürgüp'e vardığımız gece Hak yoluna kurban kesek. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin kararına sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan iddiaların mesnetsiz olduğu belirtilerek karar şiddetle reddedildi. TSK'nın Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı bugün her zamankinden daha kararlı olduğu vurgulandı. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için devrede. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Türkiye'nin bir kez daha müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz uyarısında bulundu. Barış için çaba gösteren Türkiye'ye hem Kiev'den hem de Moskova'dan teşekkür geldi. Ahbap Derneği'ne yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında hem de derneğin hem de şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu. 990 milyon liralık bahis iddialarının ardından Ahbap Derneği'ne açılan soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında Haluk Levent'in yurt dışında evlendiği eşi Nurdan Eriş de var. Eriş ifadesinde Levent'in kendisinden borcum var diyerek sürekli para aldığını anlattı. Beni kullandı dedi. Bir diğer şüpheli Sevda Kurtsa Haluk Levent'in kendisinden evlilik vaadiyle para istediğini öne sürdü. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim dedi. İstanbul'daki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmaları kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alanlar arasında şarkıcılar Sıla Gencoğlu ve İlyas Yalçıntaş'la yapım şirketi sahibi Mehmet Fatih Aksoy da bulunuyor. Jandarma ekipleri tarafından şüphelilere ait adresler arandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şüphelilerin uyuşturucuyla uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında oyuncu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Üzümcü, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamayla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla gözaltına alındı. Levent Üzümcü'nün emniyetteki işlemleri sürüyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde buğday hasadına katıldı. Üreticilerle bir araya gelen Destici, çiftçiye destek mesajı verdi. Tarım Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alacak. En fazla alım veteriner hekim kadrosuna yapılacak. Müjdeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumakla duyurdu. Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kişilik ailenin bindiği jet ski alabora oldu. Anne yakınlarda bulunan bir yatın mürettebatı tarafından kurtarıldı. Çocuklardan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp babayla bir çocuğu arama çalışmaları ise devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu bir kez daha İran'ın askeri altyapısını hedef aldığını duyurdu. İran'da misilleme yaptı. Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'ndaki kör düğüm de sürüyor. İran, Boğaz kırmızı çizgimiz açıklamasında bulundu. Soykırımcı İsrail'in düzenlediği saldırılar birçok evi yerle bir etti. Çok sayıda Filistinliyi katletti. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinlerin sayısı 73.246'ya yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü vardı. El Halil kentinde işgal güçlerinin açtığı ateşte 16 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Haberleri sunduk.

Değerli dinleyiciler, türkü sözlüğünde bugün sözün namus sayıldığı zamanları, kalpten kalbe kurulan o sarsılmaz köprüleri anlatan mert bir kelimeyi, kavili konuşuyoruz. Kavil, kökeni Arapça kavl kelimesine dayanan sözleşme, anlaşma, söz birliği ve vaat anlamına gelir. Ancak bizim türkülerimizde kavil sadece iki satırlık bir anlaşma değildir. O, dilden dökülen sözün yüreğe mühürlenmesi, ne pahasına olursa olsun dönülmeyecek bir sadakat yemini edilmesidir. Türkülerimizde bu kavram genellikle kavilleşmek veya kavil etmek şeklinde karşımıza çıkar. Sevdalılar bir kez kavilleşti mi, araya gurbet de girse, yıllar da geçse o söze sadık kalınır. Kavline sadık olan gönül de zamanla sınanır ama sözünden asla caymaz. Çünkü Anadolu insanı bilir ki kavil yerini bulmalıdır. Şimdi sizi sözün ve sadakatin o sarsılmaz gücünü ezgilere döken, bu kadim yemini hatırlatan ölümsüz bir türküyle baş başa bırakıyoruz. Ahmet Günday seslendiriyor.

Kızılırmak can incitmesen bugün, mübarek günlerde sel bayram eder. Kitabın gavlince dağlar al giymiş, garışmış çiçeğe çöl bayram eder.

0: Türkü Akşamı.
1: Sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz bir başka Türkü Akşamı programıyla yine radyonuzdayız. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Akşamın size sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz program ekibi olarak. Mustafa Celal Safalı hazırladı programı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Saat 20'yi gösterene dek birbirinden keyifli türkülerle akşamınıza eşlik edeceğiz hep birlikte. Programın ilk türküsünü Emel Taşçıoğlu seslendirecek. Samsun Çarşamba yöresinden Faik Ukutken'den alınmış türkü, Ahmet Yamacı derlemiş. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yari gönlünde ara, arayan bulur derler.

Mehmet Demirtaş, Kazım Birliği'ye ait türküyü seslendirecek türkü akşamında. İğdeler göğerdi mi, dalları bel verdi mi, bekledim kuşluk vakti, söz verdi de geldi mi?

Yıldız Çam'ın ardından Cengiz Özkan söyledi dinlediğimiz türkü. Çiğdem Gürdal'la devam ediyor. Konya Bozkır'a gidiyoruz. Ali Sandal, Mehmet Başaran'dan alınmış türkü. Nida Tüfekçi derlemiş, eremedim vefasına dünyanın, bülbül konmuş sarayına Konya'nın.

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na devam ediyoruz değerli radyo dinleyenleri. Hani bilirsiniz, o beklemediğimiz anda gelen güzellikten insana daha çok keyif verir. Adına da sürpriz deriz. Kimi evde, mutfakta, ev işiyle uğraşırken, kimi işte çalışırken, kimi de trafikte, yoğunlukta bunalmışken radyodan yükselen bir sesle, bir türküyle yeniden keyif buluverir ya. İkram edeceğimiz türkünün de böyle bir etki bırakmasını dileriz biz program ekibi olarak üzerimizde. Adile Kurt Karatepe seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü bir Amasya türküsü. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli.

Dan derlediği türküyle devam edecek. Sivas Tokuş köyünden alınma bir türkü. Zafer Albayrak seslendirecek türküyü. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim? Deli gönlüm bir sevdaya bağlandı. Özü şirin, sözü şirindir yarin. Gamzesi ok, kaşı yaya bağlandı.

Sevcan Orhan ve Tuncay Kemertaş'tan birer türkü dinledik. Nursaç Doğan Işık'la devam ediyoruz. Zafer Gündoğdu eşlik edecek sanatçımıza bir Tokat türküsünde. Tokat bir bağ içinde, gülü bardağı içinde, Tokat'tan yer sevenin yüreği yağ içinde.

Hasan Özel seslendirdi dinlediğimiz türküyü, bir Erzincan türküsüydü. Selma Geçerli Ardahan Hanak yöresine gidiyoruz. Nida Tüfekçi derlemiş Aşık Veli Yaycı'dan. Aşığım karlı dağlar aşığım.

Didem Dilara Dumanavar'la Sinop yöresine gidiyoruz. Ferruh Güven türkümüzü Remziye Güven'den almış. Akbakraçlar susuz kaldı, büyük evler ıssız kaldı, kız anası kızsız kaldı.

Güneydoğu Anadolu yöresine gidiyoruz. Orhan'a kalma seslendiriyor Mehmet Özbey'in notaya aldığı ve derlediği türküyü. Mehmet Şenses kaynaklık etmiş. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde bize gülen var.

Şerife Hatun'un ardından Volkan Erdoğan seslendirdi. Dinlediğimiz Gaziantep türküsünü Münevver Özdemir'de devam ediyoruz. Sanatçının yöresinden dinleyeceğiz türküyü Şanlıurfa'dan. Oğlan gider odunu Halil derler adına. Yenile bir yar sevdim, hasibe derler adına.

Atladım girdim bağ Burdur yöresinden Hamit Çine'nin repertuara kazandırdığı türküyü dinleyeceğiz değerli radyo dinleyenlerim.

Bir Manisa türküsüyle devam ediyor. Türkü akşamı Hasan Avcı'dan alınmış türkümüz Mustafa Özcan söylüyor. Ateş attım samana, bak dumana dumana. Senin zalim ananı ben getirdim imana.

Muzaffer Sarı Söze'nin Rakım Ertür ve Şerif Ercan'dan derlediği Edirne türküsünü Havva Karakaş söylüyor türkü akşamında. Küp içinde nişasta, işittim yârim hasta. Hasta mısın ay yârim, yazdırayım bir muska.

Türkü akşamında veda vakti geldi. Mustafa Celal Safalı hazırlamıştı programı. Sertaç Canbaz teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yarın tekrar buluşmak üzere huzurunuzdan Soner Özbilen'in sesi.

Sevgili radyo dinleyicilerim, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları Konserinden hepinize merhaba. Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Amasya'nın ovalarından, dağlarından aşıkların sazları duyulur. Ferhat'la Şirin'in aşkını anlatırlar. O aşkın nasıl alev olup bedeni yaktığını çığırırlar. Aşıkların sazının tınısında gönül vardır, iman vardır, nefsin nasıl ehlileştiğini söylerler. Dünya denen otağı bir bahçedir. Gerçekse o bahçenin güllerini görüp sırrına erebilmektir. Dedem beni bir bahçeye gönderdi. Vardım o bahçenin gülleri bir hoş. Yel eser de üğrünü üğrünü üğrünü, üğrünür Selvi'nin dalları bir hoş. Rüstem Coşar'dan alınan Amasya yöresinden deyişi Koro'dan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, dert öyle bir yaradır ki insanı yer bitirir. Derdi çeken bilir, ağlasanız da sızlasanız da boşuna. Hele ki o dert ölümse, sözler dahi kifayetsizdir. Geçti gitti vatanına yurduna, dayanamam hasretine derdine. Uçurdum durnamı dağlar ardına, felek bizi nazlı yardan ayırdı. Ali Rıza Gündoğdu'nun Erzincan Tercanlı Aşık Daimi, asıl adıyla İsmail Daimi'den derlediği deyişi Didem Dilara Duman seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Murat Çobanoğlu, Kars'ın Arpaçayı ilçesinin Koçköy beldesindendir. Özellikle aşıklık geleneğinin önemli ürünü olan türkülü hikayeler anlatmasıyla bilinen Çobanoğlu, kendisine ait deyişlerin yanı sıra ustamalı deyişler de çalıp söyledi. Şiirlerinde Devrani, Yanani ve Çobanoğlu mahlaslarını kullandı. Değme benim bu sineme, geçti benden, geçti benden. Eski günler yalan oldu, zalim felek geçti benden. Aşık Murat Çobanoğlu'ndan alınan uzun havayı Selma Geçer söyleyecek. Uzun havaya bağlamayla Cemil Kayacı yol gösteriyor.

Sevgili dinleyiciler, yurdumuzun pek çok yöresinde düğün gelenekleri vardır. Kız isteme, nişan takma, düğün kurma, bayrak dikme, kına yakma, damat tıraşı, gelin damat karşılama gibi. Düğün eğlencelerinde oynanan oyunlar, çalınan ve söylenen türküler kendine özgüdür ve yörelerin özelliklerini yansıtır. Gelin ve damadı karşılayan düğün alayının söylediği türkülerde, oynadıkları oyunlarda bunların en güzel örneklerini görmek mümkündür. Mübarek mübarek, yüz bin mübarek, güveyin toyu olsun mübarek, çağırın anasın, koysun dal fesi, alsın bu sesin, olsun mübarek. Bedri Aysel'in Şakire Kalaycı'dan derlediği Diyarbakır yöresinden kutlama türküsüyle Şeyh Mus Esenkuş mikrofona geliyor.

Sevgili dinleyiciler, gurbet nice acılar yaratır. Köyünden, toprağından, en önemlisi de sevdiklerinden ayırır insanı. Gözünüz yoldadır, tepelerin, dağların ardındadır. Ah bir gitsem, sevdiğime kavuşsam, sılaya varsam dersiniz. Dersiniz ya boşuna. Yıkılası gurbet geçit vermez insana. Yol üstünde karakol, nereden gider yâre yol? Şu karşıki tepeden belki gider yâre yol. Orhan Gazi Yılmaz'ın Zeliha Şahin ve Mediha Yılmaz'dan derlediği Sivas Kangal Akgedik Köyü türküsüyle Yeşim Dağlı sizinle.

sevgili radyo dinleyenleri. Yurttan Sesler saz sanatçısı Rıfat Balaban, Türk halk müziğine emek vermiş ustalardandır. 1966 yılında Ankara Radyosu'na yetişmiş sanatçı olarak başlayan Rıfat Balaban, aynı zamanda kendi yöresi olan Ankara ininin türkülerini de söyledi. Özellikle yetiştiği Seymen kültürü çalıp söylemesinde etkili oldu. Bu anlamda Ankara Radyosu saz sanatçısı ve oğlu Arif Balaban, babası Rıfat Balaban'ı şöyle anlatıyor. Babam Ankara kültürüne önem veren biriydi. Bu nedenle o kültürün içinden Yağcıoğlu Fehmi Efe'nin yanına çok gidip gelmiş. Tabii onun gibi birinin yanına gidip herkesin hacı da değilmiş. Daha doğrusu herkesle görüşmezmiş. Babamı çok severmiş. Ona bağlama dersleri vermiş. Türkülerinin nasıl olduğunu, nereden geldiğini, her şeyi babam ondan öğrenmiş. Dolayısıyla ondan dinlediği türküleri olduğu gibi aktarmaya çalışmış. Üstad Rıfat Balaban, derleyici ve kaynak kişi olarak da birçok türküyü TRT repertuarına kazandırdı. Alim gitme pazara, bağda gülü budadım, bir dalda iki elma, evlerinin önü tahta daraba, odana serdim hali, kara koyun etli olur, bunlardan bazılarıdır. Sevgili dinleyiciler, usta saz sanatçısı ve Seymen kültürünün temsilcisi Rıfat Balaban'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin Yağcıoğlu Fehmi Efe'den derlediği Ankara türküsünü korodan dinliyoruz. Höyüklünün edirafı köşk olsun, beni vuran efelere efem aşk olsun, aynalı Martin, mezerime taş olsun.

Sevgili dinleyiciler, deyiş aşıkların hece ölçüsüyle söylediği şiirlerdir. Ayrıca halk arasında ağaççı, deyişçi denilen şairlerin söylediği şiirlere de deyiş denilmektedir. Yine çoğu eski aşıklara ait Alevi Bektaşi nefesleri de günümüzde deyiş adı altında çalınıp söylenmektedir. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim gönül arzular senim. Muzaffer Şahin'den alınan Sivas Kangal Ortaköy'den deyişi İmran Koç seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler, yaylaların tepeleri kardır. İlkbaharla birlikte karlar erimeye başlar. Eriyen kar suları yaylalarda, derelere, çaylara dolar. Kar sularıyla beslenen yayla çiçekleri tepelerin üstünü sarar. Çobanlar yaylaların çimeninde kuzuları otlatır. Karadeniz yamaçlarında kemençeler çalınır, sevdaluklar söylenir. Bu yıl yaylalar kardır. Çoban çadırı kaldır. Ben ağlamazdım ama beni ağlatan vardır. Bülent Aslan'dan alınan, Rize Hemşin yöresinden yol havasına bağlı olarak Enis Gençtürk'ün Emin Yağcı'dan derlediği yine Rize Hemşin'den türküyle Özlem Üngör mikrofona geliyor. Belundaki tabanca gene belunda midur? Bağa gel dersen ama ben melumda midur? Yol havasına Karadeniz kemençesiyle Volkan Karaoğlu açış yapıyor.

Sevgili dinleyiciler, ozanın sazında bülbülün bağı viran olur. Şehirler yıkılır, bağlar çölleşir. Ozan yandığını, yanıp tükendiğini anlatır. Yarine duyduğu aşktır ozanın sazını dillendiren. Bülbül ne ötersin virandır bağın. Yıkılsın şehrinde çöl kalsın bağın. Tükendi fitilim kalmadı yağım. Yar senin derdine ben yana yana. Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Veli Aydın'dan derlediği Tokat yöresinden türküyle İlker Gökkaya sizinle.

Sevgili radyo dinleyicileri, Kerkük folkloru ve türkülerinin ülkemizde tanıtılmasında önemli rol oynayan Abdülvahit Güzecioğlu, Türkmeneli'nin usta sanatçılarındandır. Kerkük türkülerini ve hoyratlarını başarıyla seslendiren Abdülvahit Güzecioğlu, TRT repertuarına da Türkmeneli bölgesinden birçok türkü ve uzun hava kazandırmıştır. Kalk gidağın şıhbağına gazeli, mençit alım sen fistanın tezeli, gözüm düştü eyvandaki gözeli. Mehmet Özbey'in Abdülvahit Güzecioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsünü Ahmet Tuzlu söylüyor.

Karanfil suyu neyler? Güzel kokuyu neyler? İki baş bir yastıkta o göz uykuyu neyler? Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü korodan dinliyoruz.

Hey nari, toprak taşın kenarı. Nari de dibinde yedik nari. Hey nari, aldattı da gelmiyor. Nari de seni alarım deyim. Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan sunduğumuz Şef Mustafa Acar yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Kırşehirli Çekiç Ali'den alınan, Kırşehir ve Yozgat yörelerinden derlenen bu türküyle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız bağlamalar Ferhat Durmuş, Cemil Kayacı, Hasan Hüseyin Genç, Balaban ve Mey Mikail Geçer, Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Karadeniz Kemençesi Volkan Karaoğlu, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Suat Kuş ve Cemil Altun ve biz yayında emeği geçen Ton Meister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş, Teknik Yönetmen Oğuzhan Yılmaz, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve ben spikeriniz Mustafa Yalın, hoşça kalın.

Programında sizlerleyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz ve hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Elvan Sevim ve bana bu akşam türkülere ses verirken yardımcı olan olacak olan sevgili yol arkadaşlarımı size hemen takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Emine Yılmaz, Tomasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefimiz o bağlamada Okyay Kösegil, Meyde Emre Sinanmış, Garmon'da Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın bana bu akşam sazlarıyla eşlik edecekler. Güzel bir Afyon türküsüyle sizlere merhaba dedik sevgili dostlarımız. Bu türküyü seçmemin nedenini hemen size izah etmek istiyorum. Çünkü bir dostumuz, türkü sever dostlarımızdan birisi bana uzunca bir sitemli bir ileti yazmış. Ve demiş ki sevgili Elvan Sevim bu türkü çoktandır okunmuyor diye. Sevgili dostlar siz takip ettiğiniz zannediyorum takip ettiğiniz programlarda denk gelmemiş olabilirsiniz ama bizler TRT'den aldığımız misyonu tabii ki ileriye taşımakla görevliyiz ve bu tür türküleri aslında zaman zaman okuyoruz. Size denk gelmemiş olabilir ama ben yine sevgili dostumuzu güzel bir türkü benden okumamı istediği için inşallah memnun etmişimdir diye düşünüyorum ve şimdi de ikinci türkümüz olarak Pir Sultan Abdal'dan alınan güzel bir eser Lütfü Gültekin'e ait. Şu yalan dünyaya geldim giderim diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, güzel bir Pir Sultan Abdal deyişi sizlere seslendirdik. Ve şimdi yine Pir Sultan'dan devam edelim istiyorum. Kaynak kişi Fevzullah Çınar. Fevzullah Çınar da halk müziğine, halk edebiyatına, özümüze çok güzel eserler bırakıp gitmiş olan ulu insanlardan bir tanesi bence. Gönlü güzel insanlardan bir tanesi. Pir Sultan denilince tabii ki dünyanın görünen yüzünü o kadar duyguyla karıştırıp, o kadar mantıkla karıştırıp, o kadar güzel edebi sözlerle birleştirerek bizlere sunmuş ki sevgili dinleyicilerimiz. Ben bazen bu sözleri bu insanlar nasıl yazdılar ve gittiler, nasıl üfledi Allah'ın bunların ruhunu diye düşünüyorum ve bizim kültürümüze verdikleri hizmetler için, gönül insanları oldukları için hamd ediyorum yani. Çok da duygulanıyorum. Şimdi yine güzel bir eser size sunacağım. Karşıda görünen ne güzel yayla, bir dem süremedim giderim böyle. Ela gözlü pirim sen himmet eyle, ben de bu yayladan şaha giderim diyeceğiz. Bu türküyü sevgili hocam Uğur Kaya notaya almış ve ben seslendireceğim. Şu anda da sizlere Emre Sinan'mış o güzel duygularıyla birlikte. Bakalım bizi nerelere götürecek. Ben de daha sonra bu güzel türküyü seslendireceğim.

Evet sevgili dostlar, tabii ki ben bu kadar içten okurken sevgili Emre Sinanmış ve sevgili arkadaşlarımın hepsi o kadar güzel bir ambiyansta bana eşlik ettiler ki ben hayranlıkla onlara bakarken daha da tabii ki bir insan böyle bir içten okuyor. Bir de benim aklıma şöyle bir şey geldi sevgili dostlar. Tabii ki bunlar yazılıyor. Biz de okuyoruz, çalıyoruz ve gönül veriyoruz. Ama bence dinlediğiniz her türkünün sözlerini şu anda sosyal medyadan bulabilirsiniz. Onların hikayesine bakmanızı ben rica edeceğim. O sözlerin nereye gittiğini, niçin yazıldığını, bu kadar birbirinden kıymetli sözler nasıl bir araya getiriliyor, nasıl bir kültürden geliniyor. Çünkü dip dedelerimiz dediğimiz bizde bir anlayış var. Bunlar dip dedelerimiz bizlerin köklerini besleyen insanlar tabii ki. Onlar ayrı bir ruh. Biz de o ruhları kendimize hatmederek geldik şimdiye kadar. Ben sizden iyi bir halk müziği dinleyicisi olarak bu sözlerin nereden geldiğini, nereye gittiğini, niçin yazıldığını, nasıl bir araya geldiğini birazcık öğrenmenizi rica edeceğim. Çünkü çok kıymetli şeyler ve biz bundan sonraki nesle bunları nasıl aktaracağız? Bu bizim görevimiz tabii ki. Ama sizler de dinlerken bilinçli dinlerseniz çok sevineceğim. Tabii ki bu konuda bize yardımcı olan çok bilinçli dostlarımız var. Onları ayrı tutuyorum. Onlara da sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.

Evet, şimdi yine güzel bir Yunus Emre eseri okuyacağız. Yürü yürü yalan dünya, yalan dünya değil misin diyeceğiz. Sevgili hocamız hem derlemiş hem de notayı almış Yücel Paşmakçı hocamız, ruhunu okuyalım. Hep birlikte bana eşlik ederseniz sevinirim. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet sevgili dostlar, sözleri çok güzel türküler arka arkaya seçmişiz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yine Adana'dan Aşık Ferrahi'den alınan güzel bir eser. Mustafa Özgül hocamız ruhuna gitsin. Onu o notaya almış. Vücudu

şehrini seyran eylerken diyeceğiz. Siz de bence bu türküyü de bana eşlik edeceksiniz diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar. Buyurun.

Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Yine güzel bir türküye hemen bağlayalım istiyorum. Çünkü türkülerin hepsi birbirinden güzel. Ben yıllardır türkü okuyorum. Hangi türküyü okursam okuyayım bir öncekinden bir sonraki yine güzel geliyor bana. İnsan böyle türkü kendi mesleği gibi görmeyip de hani severek yaptığı zaman o iş olmuyormuş ya. Benimki de öyle. Ne okursam okuyayım en basit türkü bile bana aslında böyle çok değerli geliyor. Bazı türküler tabii ki biliyorsunuz nükleden yani böyle şakayla yazılmış oluyor. Onların bile bir esprisi oluyor. Bir manda söğüt yapmış, yok manda sinek yapmış, manda yuva yapmış söğüt dalına. Evet öyle bir türkümüz var biliyorsunuz. Ben bunun da bir öyküsü olduğunu oraya gidince anladım. Sevgili abim Özcan Gök, pardon neydi? Özcan Gök, Coşkun Gök. Buradan sevgili abimize selam söyleyelim. O beni gittiğimiz zaman o kavağın tam karşısına oturtturdu. Bak dedi Elvan, dikkat et dedi. Şimdi bir inek geliyor oraya, manda geliyor. Yavrusunu yapıyor. Oraya bir sinekler böyle üşüşüyor onun üzerine. Ve orada oturanlar o türküyü öyle yakmışlar. Ve o hala ve o gelenek devam ediyor ben gidip gördüğüm zaman. Aslında her şeyin bir karşılığı var türkülerde. Yani boş yere yapılmıyor. Bunları gidip gördüğümüz zaman tabii başka bir anlam kazanıyor. Bu arada Özcan Gök de bana gülüyor tabii ki. Sevgili Özcancığım, kusura bakma ismini karıştırdım, olur böyle şeyler. Şimdi ben biliyorsunuz Erzincanlıyım ve Kemaliye bana çok yakın. Ulaşlayayım. Munzur Dağı silelenmiş Karenen diyeceğiz ve Mustafa Özgül hocam da buradan ruhuna okumuş olalım. Dedemin arkadaşıydı o da. İkisine de buradan rahmet dileyelim ve okuyalım. Munzur Dağı silelenmiş Karenen.

Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, ben tabii ki Ilışlıyım dedim. Bizim köyde kadınlar mey çalardı, bir de klarnet çalarlardı. Ve ben o dönemlere tabii ki İstanbul'da yetiştim. Orada büyüyen büyüklerim bizim evde toplanırlardı. Kadınlar bir bölümü mey çalardı, bir bölümü klarnet çalardı. Biz de bu türküleri onlara eşlik ederdik. Öyle küçücükten öğrendik. Ve annemin okuduğu şekilde de biraz gırtlak yapmaya çalıştım. İnşallah duymuştur beni. Bu güzelliği de sizle paylaşayım istedim. Sevgili dostlar, şu an yine güzel bir Urfa türküsüyle devam edeceğiz. Ahmet Cankat'tan alınan, Nihat Mercanlı'nın derlediği, Ahmet Yamacı'nın da notaya aldığı bir eser. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Yine güzel bir türkü arkasından hemen bağlayayım istiyorum. Fazla uzaklaşmadan o bölgeden, Mardin'den, Ömer Önderoğlu'ndan alınan güzel bir türküyü Mehmet Özbek hocamız notaya almış. Buradan kendisine selamlarımızı ve saygılarımızı gönderelim. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, güzel türküler arka arkaya gelmeye başladı, devam etti ve programımızın sonuna doğru geldik. Yine güzel türkülerle size birkaç tane daha türkü okuyup veda edeceğiz bu akşamda. Zaman çok çabuk geçiyor. O yüzden biz hemen size okuyacağımız türküyü anons ederek birkaç türkü daha okuyalım istiyorum. Elazığ'a gidiyoruz. Vasfi Akbuyu Akyol'dan alınan ve kendisinde notaya aldığı güzel böyle eğlenceli bir türkü. Bahçelerde bal erik diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Sevgili dostlarımız, tabii ki biz otantik haliyle, gerçek haliyle size okuduk ve dilerim beğenmişsinizdir. Bunu orayı çalmadan geçecektik. Sevgili şefimiz Okyay Kösegil bize orayı hatırlattı ve biz de bunu yıllar sonra bu şekilde okumuş olduk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sevgili dostlarımız, şimdi Adıyaman'a doğru gidiyoruz. Abdülkadir'den alınan, Muzaffer Sarı Söze'nin notaya aldığı ve derlediği bir eser. Kaleden kaleye şahin uçurdum, ahilen vahilen günüm geçirdim diyeceğiz.

Teşekkür ederim. Hemen bir türkü daha arkasından sunalım ve bu sefer Karadeniz'e doğru gidelim. Güzel bir eser. Oy benim sevdiceğim da olur mu böyle keder diyeceğiz. Evet.

Sevgili dostlarımız, her güzel şeyin sonu geliyor tabii ki. Bugünlük Türkiye Evi programımızın da sonuna doğru geldik. Ve ben son türkümü anons etmeden evvel bugün bir saat boyunca bana varlıklarıyla, emekleriyle güç vermiş olan sevgili arkadaşlarımı sizlere takdim ederek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya yine ben Türkiye Evi programında sizlerle birlikte olacağım ve yine güzel türküler hazırlayarak sizin huzurunuza gelmeyi planlıyoruz tabii ki. Yapımcımız Emine Yılmaz, ben Elvan Sevim, ton masterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, meyde Emre Sınanmış, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın bu akşam bana güç verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar, sevgili türksever dostlarımız, Diyarbakır'dan güzel bir türküyle bu akşama veda edelim istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve haftaya görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ay doğar seni sevmişem birisini diyoruz. İyi akşamlar efendim.

Merhabalar değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından sesleniyorum sizlere. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu. Teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve afiyet dileyerek programa başlıyoruz. Program konumuz Türk kültüründe dere. Konudan bahiste sözlerinde dere ifade

Sesinin geçtiği türküler dinleteceğiz efendim. Konuya girmeden önce Ahmet Yamacı'nın Trabzon Akçaabat'tan Rizeli Sadık Aynacı adlı kaynak kişiden derlediği, derenin kenarına da sereceğim kilimi sözleriyle başlayan türküyü Arzu Aldemir'den dinliyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, İslamiyet'in en belirgin dönüşüm örneği su iyesinin su erenine evrilmesidir. Yarı Müslüman şamanların dualarından birinde geçen su ayağı er korkut, baksıların piri ifadesi, eski su inancının İslami pir anlayışıyla harmanlandığını gösteriyor. Kazan Han'ın "Su Allah'ın yüzünü görmüştür" sözü de bu dönüşümün en çarpıcı belgelerinden biridir. Önceki programlarda sözünü ettiğimiz gibi Türk İslam kültüründe suyun en güçlü mitik sembolü şüphesiz Ab-ı Hayat, Bengisu yani hayat veya dirilik suyu yahut ölümsüzlük suyudur. İslam Türk kaynaklarında Aynül Hayat, Nehrül Hayat, Ab-ı Cavidani, Ab-ı Zindegi, Hayat Kaynağı, Hayat Çeşmesi, Dirilik Suyu gibi çeşitli adlarla anılan bu efsanevi su, içeni ölümsüzlüğe kavuşturduğuna inanılan bir dere, bir nehir veya bir pınardır. Hızır'ın Ab-ı Hayat suyunu içerek ölümsüzleştiğine inanılır. Şimdi bir türkü arası verelim ve TRT İzmir Radyosu'nun Çanakkale'li kaynakçı Fatma Bulut'tan derlediği "Dere Boyu Tekneli" sözleriyle başlayan türküyü Dilek Karadağ'dan dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Ab-ı Hayat motifi Anadolu, Azerbaycan, Gagavuz, Kazan Tatar, Kırgız, Kırım Tatar, Kosova, Özbek, Saha Yakut, Türkmen ve Uygur masallarında yaygın biçimde işlenmiştir. Masallarda kahraman çeşitli sınavlardan geçtikten sonra bu kutsanmış suya ulaşır. Su onun hayat gücünü artırır veya ölüyü diriltir. Bu suyu Huma kuşunun yardımıyla bulan Ural Batur ise onu içmeyip dağlara serper. Böylelikle yer su ölümsüz olur. Anadolu'da dere boyuna kurulan köyler. Türk coğrafyasında dere yerleşim birimlerinin konumlandırılmasında belirleyici bir etken olmuştur. Tarihten günümüze bütün medeniyetlerin bir su kaynağının kenarında veya çok yakınında kurulduğu bilinmektedir. Anadolu'ya gelen Türk toplulukları da akarsu vadilerini hem savunma hem de ziraat ve de hem içme suyu bakımından en elverişli mekanlar olarak seçmişlerdir. Bugün Türkiye haritasına bakıldığında pek çok köy ve kasabanın bir dere boyuna kurulduğu, hatta adını da o dereden aldığı görülür. Şimdi bir türkü arası verelim ve Cevat Uyan'ın Antalyalı kaynak kişiler Nuri Turan, Ahmet Turan, Ali Yılmaz ve Veli Gürsoy'dan derlediği "Derelerde olur çamlı söğüdü" sözleriyle başlayan türküyü Elvan Sevim'den dinleyelim.

Değerli dinleyenler, Türkçe'de dere boyu kavramı bir köyün veya yerleşimin dere boyunca uzandığını anlatmaktadır. Bu kavramın kendisi de dereyle kurulan mekansal ilişkinin nedenli kalıcı bir kültürel örüntüye dönüştüğünü gösterir. Kayseri türkülerinde yapılan bir araştırmada 250 türkü içinde 10 dere, 11 pınar coğrafi unsuruna rastlanmış. Dereler türkülerde en çok buluşma noktası, kavuşma, sevgiliye ulaşma yolu anlamsal çağrışımlarıyla yer almıştır. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde dere sözcüğünü içeren dere boyu, dere köy, dere bucak gibi köy adları mirasın bugüne taşındığını göstermektedir. Ankara'nın kuzey batısındaki eski Türkçe yer adlarını inceleyen araştırmalar, bu bölgede yer alan coğrafi su unsurlarını içeren pek çok yer adının yüzyıllar öncesinden geldiğini ortaya koymuştur. Şimdi bir türkü daha dinleyelim. İhsan Öztürk'ün Sivas Şarkışlalı, kaynak kişi Medine Köseoğlu'ndan derlediği Uğrunu Uğrunu Gelir Dere'den sözleriyle başlayan türküyü

Emel Taşçıoğlu'yu dinledik. Şimdi de Muzaffer Sarı Söze'nin Artvinli kaynak kişi Osman Aksu'dan derlediği "İndim dere ırmağa" sözleriyle başlayan ve "Cilveloy" terennümüyle bilinen türküyü Fatma Topçu'dan dinliyoruz.

Değerli dinleyenler, tarihin birçok dönemi dere başlarında kurulan yerleşimlerin izlerini taşır. Bu miras, Türk kültüründe suyun ve derenin yalnızca bir doğa öğesi olmadığını, aynı zamanda insanın mekanla kurduğu ilişkinin simgesi olduğunu gösterir. Şimdi Hakan Ünal, Sivas Divriğli sanatçı, Muzaffer Şahin'den alınan Çermik'in altında büyük bir dere sözleriyle başlayan türküyü seslendirecek.

Değerli dinleyenler, TRT Türkü Radyo kanalından bir TRT Ankara Radyosu yapımı olan Arifane programından seslendim sizlere. Bu programda dere kültüründen söz ettik ve sözlerinde dere ifadesi geçen türküler dinlettik sizlere. Ancak programın sonuna geldik. Son türkümüzü dinletmeden önce programı hazırlayan ve sunan bendeniz Türker Eroğlu, teknik yönetmenimiz Necmiye Şahin ve yapımcımız Gül Yeşim Gökçe ile birlikte hepinize sağlık ve esenlik dileklerimizi iletiyoruz. Programın son türküsünü TRT Müzik Dairesi derlemiş, Elazığlı sanatçı Enver Demirbağ'dan alınan türküyü koromuzdan dinliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle her ne kadar sürçülisan ettiysek affola, Allah'a ısmarladık efendim.

TRT Türkü'den merhabalar sevgili dostlar. Sesimizin ulaştığı her yere selam olsun ozanların dilinden. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryade. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kimler bizi nerede dinliyorsa sevgi, saygı, selamlarımızı gönderiyor ve de sıcacık türkülerimizi armağan ediyoruz. Sevgili dostlar, bu akşamki programımıza da bir türküyle merhaba demiş olduk. Ve türkülerle dolu dolu bir programla bu akşam sizlerle beraber olacağız. Sıradaki türküleri tüm dostlarımıza armağan ediyoruz.

Evet sevgili dostlar, bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeniden güzel bir programla sizlerle beraber olmak ümidiyle. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Yapımcımız Emine Yılmaz, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Aşık Maksut Feryadi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

Gönül pencerelerini aralayıp bizi hanesine buyur eden radyomuzun başındaki kıymetli dinleyenlerimiz, gece ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizler için birbirinden güzel türküleri bugün sizlerle buluşturacağız. Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsünü İlker Gökkaya söylüyor. Güvenme dünyada malım var diye, acep insan mıyım sorarlar benim.

Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsünü Reyhan Ediş söylüyor. Değirmen başında vurdular beni. Kirli tütünle sardılar beni.

0: Raci Alkıraet Erzurum türküsüyle Nurullah Akçayır sizlerle. Hani yaylam, hani senin ezelin, gün gelen de döker bağlar gazelin.
1: Bir şehir var yaylada, ben o yaylada doğmuşam. Dadaş demişler adama, mertliği, yiğitliği karşılıksız sevmeyi öğretmişler. Hele bu vatansa uğrunda ölmeyi. Kar havada bar tutar, inerken palan dökene. Mavi beyazın buluştuğu noktada türkülere sorun beni, tanırlar. Çünkü ben o yaylada doğmuşam. Ben o yaylada doğmuşum.

Süleyman Yıldız'ın Kamber Yıldırım'dan derlediği Sivas türküsüyle Hüsamettin Subaşı huzurlarınızda. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim, deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayrak'tan derlediği Erzincan türküsünü Saime Can Türk söylüyor. Bütün dünya senin olsun. Bir dost, bir post yeter bana.

Gece İzgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi akşamlar sevgili Türk Sefer dostlarımız. Yine canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programında sizlerleyiz. TRT İslam Radyosu stüdyolarından sizlere sesleniyoruz ve hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Ben Elvan Sevim. Ve bana bu akşam türkülere ses verirken yardımcı olacak olan sevgili yol arkadaşlarımı size hemen takdim etmek istiyorum. Yapımcımız Emine Yılmaz, Tonmasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefimiz bağlamada Okyay Kösegil, Meyde Emre Sinanmış, Garmon'da Necat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun ve ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın bana bu akşam sazlarıyla eşlik edecekler. Güzel bir

Bir Afyon türküsüyle sizlere merhaba dedik sevgili dostlarımız. Bu türküyü seçmemin nedenini hemen size izah etmek istiyorum. Çünkü bir dostumuz, türkü sever dostlarımızdan birisi bana uzunca bir sitemli bir ileti yazmış ve demiş ki sevgili Elvan Sevim, bu türkü çoktandır okunmuyor diye. Sevgili dostlar, siz takip ettiğiniz, zannediyorum takip ettiğiniz programlarda denk gelmemiş olabilirsiniz ama bizler TRT'den aldığımız misyonu tabii ki ileriye taşımakla görevliyiz ve bu tür türküleri aslında zaman zaman okuyoruz. Size denk gelmemiş olabilir ama ben yine sevgili dostumuzu güzel bir türkü benden okumamı istediği için inşallah memnun etmişimdir diye düşünüyorum ve şimdi de ikinci türkümüz olarak Pir Sultan Abdal'dan alınan güzel bir eser, Lütfü Gültekin'e ait, Şu Yalan Dünyaya Geldim Giderim diyeceğiz.

Ve şimdi yine Pir Sultan'dan devam edelim istiyorum. Kaynak kişi Fevzullah Çınar. Fevzullah Çınar da halk müziğine, halk edebiyatına, özümüze çok güzel eserler bırakıp gitmiş olan ulu insanlardan bir tanesi bence. Gönlü güzel insanlardan bir tanesi. Pir Sultan denilince tabii ki dünyanın görünen yüzünü o kadar duyguyla karıştırıp, o kadar mantıkla karıştırıp, o kadar güzel edebi sözlerle birleştirerek bizlere sunmuş ki sevgili dinleyicilerimiz. Ben bazen bu sözleri bu insanlar nasıl yazdılar ve gittiler, nasıl üfledi Allah'ın bunların ruhunu diye düşünüyorum ve bizim kültürümüze verdikleri hizmetler için, gönül insanları oldukları için hamd ediyorum yani. Çok da duygulanıyorum. Şimdi yine güzel bir eser size sunacağım. Karşıda görünen ne güzel yayla, bir dem süremedim giderim böyle. Ela gözlü pirim sen himmet eyle, ben de bu yayladan şaha giderim diyeceğiz. Bu türküyü sevgili hocam Uğur Kaya notaya almış ve ben seslendireceğim. Şu anda da sizlere Emre Sinan'mış o güzel duygularıyla birlikte. Bakalım bizi nerelere götürecek. Ben de daha sonra bu güzel türküyü seslendireceğim.

Evet sevgili dostlar, tabii ki ben bu kadar içten okurken sevgili Emre Sinanmış ve sevgili arkadaşlarımın hepsi o kadar güzel bir ambiyansta bana eşlik ettiler ki ben hayranlıkla onlara bakarken daha da tabii ki bir insan böyle bir içten okuyor. Bir de benim aklıma şöyle bir şey geldi sevgili dostlar. Tabii ki bunlar yazılıyor. Biz de okuyoruz, çalıyoruz ve gönül veriyoruz. Ama bence dinlediğiniz her türkünün sözlerini ben şu anda sosyal medyadan bulabilirsiniz. Onların hikayesine bakmanızı ben rica edeceğim. O sözlerin nereye gittiğini, niçin yazıldığını, bu kadar birbirinden kıymetli sözler nasıl bir araya getiriliyor, nasıl bir kültürden geliniyor. Çünkü dip dedelerimiz dediğimiz bizde bir anlayış var. Bunlar dip dedelerimiz bizlerin köklerini besleyen insanlar tabii ki onlar ayrı bir ruh. Biz de o ruhları kendimize hatmederek geldik şimdiye kadar. Ben sizden iyi bir halk müziği dinleyicisi olarak bu sözlerin nereden geldiğini, nereye gittiğini, niçin yazıldığını, nasıl bir araya geldiğini birazcık öğrenmenizi rica edeceğim. Çünkü çok kıymetli şeyler ve biz bundan sonraki nesle bunları nasıl aktaracağız? Bu bizim görevimiz tabii ki. Ama sizler de dinlerken bilinçli dinlerseniz çok sevineceğim. Tabii ki bu konuda bize yardımcı olan çok bilinçli dostlarımız var. Onları ayrı tutuyorum. Onlara da sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Evet, şimdi yine güzel bir Yunus Emre eseri okuyacağız. Yürü yürü yalan dünya, yalan dünya değil misin diyeceğiz. Sevgili hocamız hem derlemiş hem de notayı almış Yücel Paşmakçı hocamız ruhunu okuyalım. Hep birlikte bana eşlik ederseniz sevinirim. Buyurun.

Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Evet sevgili dostlar, sözleri çok güzel türküler arka arkaya seçmişiz. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yine Adana'dan Aşık Ferrahi'den alınan güzel bir eser. Mustafa Özgül hocamız ruhuna gitsin. Onu o notaya almış. Vücudum şehrini seyran eylerken diyeceğiz. Siz de bence bu türküyü de bana eşlik edeceksiniz diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar. Buyurun.

Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Yine güzel bir türküye hemen bağlayalım istiyorum. Çünkü türkülerin hepsi birbirinden güzel. Ben yıllardır türkü okuyorum. Hangi türküyü okursam okuyayım bir öncekinden bir sonraki yine güzel geliyor bana. İnsan böyle türkü kendi mesleği gibi görmeyip de hani severek yaptığı zaman o iş olmuyormuş ya. Benimki de öyle. Ne okursam okuyayım en basit türkü bile bana aslında böyle çok değerli geliyor. Bazı türküler tabii ki biliyorsunuz nükleden yani böyle şakayla yazılmış oluyor. Onların bile bir esprisi oluyor. Bir manda söğüt yapmış, yok manda sinek yapmış, manda yuva yapmış söğüt dalına. Evet öyle bir türkümüz var biliyorsunuz. Ben bunun da bir öyküsü olduğunu oraya gidince anladım. Sevgili abim Özcan Gök, pardon neydi? Özcan Gök, Coşkun Gök. Buradan sevgili abimize selam söyleyelim. O beni gittiğimiz zaman o kavağın tam karşısına oturtturdu. Bak dedi Elvan, dikkat et dedi. Şimdi bir inek geliyor oraya, manda geliyor. Yavrusunu yapıyor. Oraya bir sinekler böyle üşüşüyor onun üzerine. Ve orada oturanlar o türküyü öyle yakmışlar. Ve o hala ve o gelenek devam ediyor ben gidip gördüğüm zaman. Aslında her şeyin bir karşılığı var türkülerde. Yani boş yere yapılmıyor. Bunları gidip gördüğümüz zaman tabii başka bir anlam kazanıyor. Bu arada Özcan Gök de bana gülüyor tabii ki. Sevgili Özcancığım, kusura bakma ismini karıştırdım, olur böyle şeyler. Şimdi ben biliyorsunuz Erzincanlıyım ve Kemaliye bana çok yakın. Ilışlıyım. Munzur Dağı silelenmiş Karinen diyeceğiz ve Mustafa Özgül hocam da buradan ruhuna okumuş olalım. Dedemin arkadaşıydı o da. İkisine de buradan rahmet dileyelim ve okuyalım. Munzur Dağı silelenmiş Karinen.

Çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Ben tabii ki Ilışlıyım dedim. Bizim köyde kadınlar mey çalardı, bir de klarnet çalarlardı. Ve ben o dönemlere tabii ki İstanbul'da yetiştim. Orada büyüyen büyüklerim bizim evde toplanırlardı. Kadınlar bir bölümü mey çalardı, bir bölümü klarnet çalardı. Biz de bu türküleri onlara eşlik ederdik. Öyle küçücükten öğrendik. Ve annemin okuduğu şekilde de biraz gırtlak yapmaya çalıştım. İnşallah duymuştur beni. Bu güzelliği de sizle paylaşayım istedim. Sevgili dostlar, şu an yine güzel bir Urfa türküsüyle devam edeceğiz. Ahmet Cankat'tan alınan, Nihat Mercanlı'nın derlediği, Ahmet Yamacı'nın da notaya aldığı bir eser. Sabah ile sabah ile kahve gelir tabak ile diyeceğiz.

Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Yine güzel bir türkü arkasından hemen bağlayayım istiyorum. Fazla uzaklaşmadan o bölgeden, Mardin'den, Ömer Önderoğlu'ndan alınan güzel bir türküyü Mehmet Özbek hocamız notaya almış. Buradan kendisine selamlarımızı ve saygılarımızı gönderelim. Yola çıktım Mardin'e, düştüm senin derdine diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Evet sevgili dostlarımız, güzel türküler arka arkaya gelmeye başladı, devam etti ve programımızın sonuna doğru geldik. Yine güzel türkülerle size birkaç tane daha türkü okuyup veda edeceğiz bu akşamda. Zaman çok çabuk geçiyor. O yüzden biz hemen size okuyacağımız türküyü anons ederek birkaç türkü daha okuyalım istiyorum. Elazığ'a gidiyoruz. Vasfi Akbuyu Akyol'dan alınan ve kendisinde notaya aldığı güzel böyle eğlenceli bir türkü. Bahçelerde bal erik diyeceğiz.

Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Sevgili dostlarımız, tabii ki biz otantik haliyle, gerçek haliyle size okuduk ve dilerim beğenmişsinizdir. Bunu orayı çalmadan geçecektik. Sevgili şefimiz Okyay Kösegil bize orayı hatırlattı ve biz de bunu yıllar sonra bu şekilde okumuş olduk. Çok teşekkür.

ediyoruz kendisine. Ve sevgili dostlarımız, şimdi Adıyaman'a doğru gidiyoruz. Abdülkadir'den alınan, Muzaffer Sarı Sözen'in notaya aldığı ve derlediği bir eser. Kaleden kaleye şahin uçurdum, ahilen vahilen günüm geçirdim diyeceğiz.

Sevgili dostlarımız, her güzel şeyin sonu geliyor tabii ki. Bugünlük Türkiye Evi programımızın da sonuna doğru geldik. Ve ben son türkümü anons etmeden evvel bugün bir saat boyunca bana varlıklarıyla, emekleriyle güç vermiş olan sevgili arkadaşlarımı sizlere takdim ederek hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftaya yine ben Türkiye Evi programında sizlerle birlikte olacağım. Ve yine güzel türküler hazırlayarak sizin huzurunuza gelmeyi planlıyoruz tabii ki. Yapımcımız Emine Yılmaz, ben Elvan Sevim, Tomasterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir, grup şefi bağlamada Okyay Kösegil, Meyde Emre Sınanmış, Garmon'da Nejat Özgür.

Bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazda Özcan Gök ve Can Akın bu akşam bana güç verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar, sevgili Türksever dostlarımız, Diyarbakır'dan güzel bir türküyle bu akşama veda edelim istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve haftaya görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ay doğar seni seni sevmişem birisini diyoruz. İyi akşamlar efendim.

0: benim türküm.
1: Merhaba, Sivas'tan Ankara'ya yola çıkacağız. İsmim Kerem Can Karadağ. Elif dediğim tatlı türküyü çalabilir misiniz acaba?